0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Türkiye dahil 8 ülke İsrail'li bakan ve beraberindeki fanatik Yahudi grubun Mescid-i Aksa'ya yönelik baskına ortak açıklamayla tepki gösterdi. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün Dışişleri Bakanları ortak bir bildiri yayımladı. İsrail'in Harem-i Şerif'e yönelik baskınları ve aşırılıkçı eylemleri en güçlü şekilde kınandı. İsrail'in Kudüs ve kutsal mekanlar üzerinde hiçbir egemenliği yoktur vurgusu yapıldı. ABD Başkanı Donald Trump, Tahran yönetimini kötü niyetli olmakla suçladı. Aynı muameleyi görmeye devam edecekler dedi. Trump, Hürmüz'de gemilere verilecek zararında el konulan İran parasıyla karşılanacağını söyledi. Amerikan ordusu İran'a yönelik saldırılarına da devam etti. İran, Körfez'deki ABD üslerini hedef alarak karşılık verdi. Trump'ın tehditlerine Tahran'dan yanıt geldi. İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Kalibaf, ABD'nin İran'ı cezalandırmak isterken yükselen petrol fiyatları nedeniyle kendi kendini cezalandırdığını söyledi. Açıklamalar sürerken sahada da hareketlilik devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın anavatana katılışının 87. Erzurum Kongresi'nin de 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Hatay bugün de Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yükselişini sürdürmektedir," dedi. Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü konusunda da aziz milletin istikbal hedefini ortaya koyduğu dönüm noktalarından biri ifadesini kullandı. Özgür Özel yeni parti hazırlıkları kapsamında bazı CHP milletvekilleriyle bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirilen toplantılarda bundan sonraki süreçte atılacak adımlar ele alındı. CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın sert eleştirilerine cevap veren Murat Emir, "Onlar muhatabımız değil," dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni parti kurması konusunda açıklama yaptı. Gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Bahçeli, Cumhuriyet Halk Partisi'ne verilen hazine yardımından yeni kurulacak partiye pay aktarılması gerektiğini belirtti. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararında politika faizini %37'de sabit bıraktı. Para Politikası Kurulu'nun karar metninde jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından izlendiğini vurgulandı. Karar metninde para politikasındaki ihtiyatlı ve sıkı duruş mesajı da yenilendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleştiriliyor. Soruşturma çerçevesinde aralarında Fatih Altaylı ve oyuncu Hazal Kaya'nın da bulunduğu 6 ünlü ismin daha ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Ahbap Derneği soruşturmasında daha önce de 5 ünlü isim ifadeye çağrılmıştı. Soruşturma kapsamında aralarında Haluk Levent ve Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 kişi tutuklu bulunuyor. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan güvenlik korucusu tutuklandı. Fatih Özmen'in kasten öldürme ve suç delillerinin gizlenmesi, yok edilmesi suçlarından tutuklandığı öğrenildi. İzmir'in Ödemiş ve Muğla'nın Yatağan ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlara müdahale ediliyor. Washington yönetimiyle New York Times gazetesi arasında haber krizi yaşanıyor. ABD Adalet Bakanlığı yeni Air Force One uçağıyla ilgili güvenlik endişelerine dair haberleri nedeniyle bazı muhabirlere gönderilen mahkeme celplerini geri çekeceğini duyurdu. Savcıların celp kararı başta New York Times olmak üzere ABD medyası tarafından büyük tepki görmüştü. Spor. Filenin Sultanları Milletler Ligi'nde yarı finale yükseldi. Kanada'yı 3-1 yenen Ay Yıldızlılar son 4 takım arasına kaldı. Kadın milli takımımız yarın 14.30'daki yarı finalde ev sahibi Çin'le karşılaşacak. Mücadele TRT1 ekranlarından yayınlanacak. Beşiktaş sezonun ilk resmi maçına Avrupa Ligi 2. eleme turunda çıktı. Siyah beyazlılar 15. dakikada 10 kişi kalan Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 yendi.

Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Haftanın son iş gününde TRT Name stüdyolarından İstanbul'dan sevgi ve saygıyla selamlıyoruz sizleri. Sabahın namesinde günü en sevilen şarkılarla başlatıyoruz. Bizler programı hazırlayan yapımcımız Gaye Görkem Özçelik, teknik yönetimde Serdar Çıplak ve spikeriniz ben Muammer Demiröz. Programımızı ilk olarak sizler için seçtiğimiz şarkılarla başlayacağız efendim. Programımızda ayrıca karayolları ile hava durumuna yer vereceğiz. Sonrasında sizin seçtiğiniz şarkılar alacak sırayı. TRT Name'den canlı olarak dinlediğiniz Sabahın Namesi programına 0552 040 6644 tekrar edeyim 0552 040 6644 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilir, isteklerinizi, görüşlerinizi, dileklerinizi yazabilirsiniz efendim. Yine ayrıca Facebook'ta TRT Name'nin resmi sayfasından da mesajlarınızı bize iletmeniz mümkün. Programımızda ilk olarak bestesi Suat Sayın'a ait Kürdili Cazkar şarkıyla başlıyoruz efendim programımıza. Ahmet Özhan sizlerle olacak. Bu akşam yine dertlerimle baş başa kaldım.

Programımızı Kürdili Cazkar şarkıyla açmıştık. Yine bir Kürdili Cazkar eserde Nazlı Kanaat sizlerleydi. Erol Sayan şarkısını söyledi. Gül yüzünde güller solsa ağlarım. Saatimiz 7.16. Bir başka Kürdili Cazkar şarkıda şimdi Çiğdem Yarkın'ı dinleyeceğiz efendim. Eserin bestesi Alaaddin Yavaşça'ya, güftesi Baki Süha Edipoğlu'na ait. Başka söz söylemem aşktan yana ben. Yaralı bir kuşum. Battım kana ben.

Eserin bestesi Necdet Tokatlıoğlu'na, güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait. Bu ateşi sen yaktın içime, gel de sen söndür. Saatimiz 7.25, sabahın namisi İslam Radyosu'ndan nihavend bir şarkıyla devam ediyor. Eserin bestesi Hasan Esin'e, güftesi Fatma Onur'a ait. Ben solmuş bir yaprak gülün dalında, sen güller goncası dalda dilruba.

Bestesi Kamran Yarkın'a, güftesi Doğan Işık Saçan'a ait Nihavend şarkıyı Yahya Geylan söyledi. Sen kimseyi sevemezsin, sevmeyeceksin. Saatimiz 7.34, programımız Rasp Eser'le devam ediyor. Eser'in bestesi Rıdvan Tandoğan'a, güftesi Mustafa Sevilen'e ait. Melda Kuyucu Kılıç söyleyecek. Sana hasret ölmekse bu dünyada kaderim, ahımla tutuşup yanar benim makberim.

0: Bestesi Turhan Taşan'a, güftesi Adnan Güzeloz'a ait Rast şarkıyı Necmettin Yıldırım söyledi. Güneşe benziyordu, ısıtır beni sandım.
1: Sıradaki şarkı sizin, TRT Name sizin için çalıyor.
0: Saatimiz 7.42. TRT İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak hazırlayıp sunduğumuz Sabahın Namesi devam ediyor sevgili dinleyiciler. İstekleriniz için bizlere Facebook'taki TRT Name'nin resmi sayfasından ya da 0552 040 66 44 numaralı WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz. Bekliyoruz efendim. Bakalım günün ilk isteği kimden, nereden ulaşmış? Tekirdağ Barbaros'tan Türkan Aykurt bize merhaba demiş, herkese günaydın demiş, sağlıklı yayınlar diliyorum tüm ekibinize demiş, teşekkür ediyoruz. Avni Anıl bestesi istemiş, bir ateşim yanarım külüm yok şarkısını ailesine armağan ediyor dinleyicimiz, armağan olsun. Ahmet Dereli Kütahya Tavşanı'dan günaydınlar demiş, o da bir ateşim yanarım külüm yok dumanım yok adlı eseri rica ediyorum demiş. Hemşehrilerine ve TRT Name dinleyicilerine armağan ediyor. Gülten Turan da Mersin'den günaydın demiş. Bu şarkı için üçüncü istek dinleyicimiz, istek yapan dinleyicimiz oldu Gülten Turan. Sevinçli, neşeli bir gün olsun demiş. Gönül dolusu sevgiler diye eklemiş. Bir ateşim yanarım, külüm yok, dumanım yok adlı eseri rica ediyorum demiş. Yayın ekibine ve TRT Name dinleyicilerine armağan etmiş. Teşekkürler. Musa Aytu Bartın'dan aramıza katılmış. Ortak olmak istemiş şarkıya. Ali Balcı da Manisa Turgutlu'dan sevgilerle iyi günler diliyorum demiş. Yayın ekibini selamlamış. Teşekkür ediyoruz. Dinleyicimiz Ali Balcı da şarkıya ortak olmuş ve dostlarına, yakınlarına armağan ediyor. Hikmet Yetim de tüm radyo dinleyicilerine günaydın demiş. Ona da ve sevdiklerine de armağan olsun diyoruz. Evet sevgili dinleyiciler, Alparslan söyleyecek. Bestesi Avni Anıl'a, güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait Hicaz eseri. Bir ateşim yanarım, külüm yok, dumanım yok.
2: TRT Name.

Saatimiz 7.54. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtiğin Hicaz şarkıyı Mehsem Özşimşir söyledi. Muzaffer İlker'e ait bestesi, güftesi de Şemsi Belli'ye aitti şarkının. Bu şarkıyı isteyen dinleyicimiz ise Mehmet Gücü Yener Bandırma'dan selamlamış. Her zaman sağlıkla, huzurla paylaşarak bir gün olsun demiş. Selamlamış, teşekkür ediyoruz. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin adlı eseri istiyorum demişti, armağan ettik. Balıkesir'den, Edremit'ten Sena Yıldırım aramıza katılmış, esere ortak olmuş. Eşi Mustafa Bey'e armağan etti. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Nusret Tiryaki, Samsun Yakakent Kozköy'den günaydın selamlamış ekibimizi, teşekkür ediyoruz. Ona da armağan ettik. Serdal Karakaya'da Manisa Turgutlu'dan herkese hayırlı sabahlar, kucak dolusu sevgiler, teşekkür ediyoruz. O da ortak olduğu esere ve ailesine, dostlarına armağan etti. Gülden İbiş İmamoğlu günaydın, iyi yayınlar demiş. Denizli'den aramıza katılmış, ona da armağan olsun. Savaş Özata İzmir'den günaydın. Erdoğan Oktay da günaydın, hayırlı sabahlar demiş. Ayas Yumurtalık'tan merhaba demiş. O da sıradaki esere ortak olmak istemişti. Erdoğan Oktay ve sevdiklerine, yakınlarına armağan ettik sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi bir hüzzam şarkı var sırada. Eserin bestesi Selim Arı'ya, güftesi, bestesi Şükrü Tunlar'a, güftesi Selim Arı'ya ait. Yahya Geylan söyleyecek hüzzam eseri. Bu eseri Gülsefa Can Bulat, Erdek'ten gönül dolusu sevgiler demiş. Gönül durup dururken bir güle uçtu adlı eseri rica ediyorum demiş. Armağan olsun Gülsefa Can Bulat'a ve sevdiklerine. Yahya Geylan söylüyor, gönül durup dururken bir güle uçtu kuş gibi.

Bestesi Yesari Asım Arsoy'a, güftesi Fitnat Sağlık'a ait Hüzzam eseri Suat Sayın'dan dinledik. Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır. Bu şarkıyı isteyen dinleyicimiz Tokat Niksar Çamiçi Yaylası'ndan Süleyman Altuner yayın ekibini selamlamış ve Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır adlı eseri rica ediyorum demişti. TRT Nami dinleyicilerine, yayın ekibine ve Adanalı hemşehrilerime armağan ediyorum demiş, armağan olsun. Ümit Sağlam da Dinar Hacı Beşirli'den selamlamış bizi. O da şarkıya ortak olmuş, hemşehrilerine armağan etti. Şahap Ünal Uşakeşme'den torununa armağan ediyor. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlamış. Yomra Özdil Mahallesi'ndeki yakınlarına armağan etti. Musa Aytu Bardın'dan, Muharrem Yorulmaz da Ankara'dan kucak dolu sevgiler, selamlar, iyi yayınlar dilekleriyle aramıza katılmış. Onlara da armağan olsun. Yaman Kesim de Didim'den Amasya'ya şu anda yolculuk halindelermiş. Yolculuk yapmaktalarmış. Eşim ve oğlumla yolculuk yapıyoruz demiş. İyi yolculuklar diliyoruz. Sevdiklerine sağ salim kavuşmaları dileğiyle onlara da armağan ettik. Saatimiz 8:05 dakika geçiyor. Şimdi bir mahur eser var sırada. Mustafa Sağ Yaşar'dan dinleyeceğiz efendim. Eserin bestesi Sade Hoş Sesi, güftesi Karacaoğlan'a ait. Melih Paşak İstanbul'dan.

günaydın demiş. Yayın ekibini selamlamış. Teşekkür ediyoruz. Sabret Gönül adlı şarkıyı rica ediyorum demiş. Ve Ahmet Kerem ve Aylin Kerem'e armağanımız olsun demiş dinleyicimiz. Evet, Mustafa Sağyaşar söylüyor. Sabret Gönül.

Bestesi Akın Özkan'a, güftesi Mehmet Erbudan'a ait Muhayyer Kürdi şarkıyı Erol Küçük Yalçın söyledi. Gönül aşık oldu sana, gezer durur yana yana. Bu şarkıyı Ankara'dan Erdal Uçman, eşi İlkay Uçman'a armağan etti. Bu şarkıyı istemişti, armağan olsun. Mustafa Çatlakkaya, Alada Ener Köyü'nden Başpınar Yaylası'na selamlar olsun demiş. Şarkıyı ortak olup armağan etti dinleyicimiz. Saatimiz 8.14. Şimdi sizlere bir şarkı daha armağan edelim ki isteyen dinleyicilerimiz var. Şu sonrasında yol durumuyla karşınızda olacağız sevgili TRTname dostları. Şimdi bestesi Ahmet Rasim Bey'e ve güftesi yine Ahmet Rasim Bey'e ait şarkıyla Münip Utandığı'yı dinleyeceğiz. Muhayyer bir eser. Bu şarkıyı özellikle Antalya'dan günaydın demiş dinleyicimiz Hürriyet Gürsel Kuzu. Bir gönülde iki sevda sonu bilmem ne olur adlı eseri rica ediyorum demiş. Yayın ekibine TRTname dinleyicilerine armağan ediyor. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Münip Utandı söylüyor. Bir gönülde iki sevda sonu...

yol durumu. TEM Otoyolu'nun 0-15. kilometreleri arasında Kesik Kavşağı, Erenler Kavşağı mevkiinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecektir. D100 devlet yolundan otoyol Akyazı Kavşağı'na girişler ve otoyoldan çıkışlarda trafiğe kapatılacaktır. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir. Aydın Otoyolu'nun Hastane Köprüsü üst yapı derz bakım onarım yenileme çalışmaları nedeniyle Aydın Güney istikameti 11 Temmuz 2026 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında trafiğe kapatılacak olup trafik akışı İzmir istikametine bant aktarımı yapılarak geliş gidiş şeklinde sağlanmaktadır. Ankara Kırıkkale Derice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu'nun Samsun Kavşağı ile Karapürçek Kavşakları arasında Konya İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak olup trafik diğer istikametten iki yönlü gidiş geliş olarak sağlanmaktadır. TAK Otoyolu'nun 0-2. kilometreleri arası Nurdağ Kavşağı, Narlı Kavşağı mevkii, Gaziantep Adana istikametindeki Aslanlı Tüneli otoyol ayrım kolunda deprem hasarlarının üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle 16 Temmuz 2026, 15 Kasım 2026 tarihlerinde Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanmaktadır. Artvin-Şavşat yolunun 21-23. kilometreleri arasındaki muhtelif kesimlerde yapılacak olan yol şevi temizlik ve çelik ağ uygulaması nedeniyle 24 Temmuz 2026 günü saat 7'den itibaren çalışmanın devamı müddetince trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılmak suretiyle tek şeritten kontrollü olarak sağlanacaktır. Çanakkale-Çan Devlet yolunun 4-10. kilometreleri arasında trafik akışı kontrollü olarak sağlanmaktadır. Aksaray-Nevşehir yolunun 29-31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü ve ayrıca servis yolundan sağlanmaktadır. Kırıkkale-Yozgat yolunun 68-71. kilometreleri arasında muhtelif yerlerde şerit daraltılarak bordür çalışması olduğundan ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Muş-Bulanık yolunun 57-67. kilometreleri arasında Kümbet Kavşağı, 3 Yol Kavşağı yol yapım çalışmaları nedeniyle taşı trafiğine kapatılmış olup ulaşım Hasköy-Korkut il yolundan sağlanmaktadır. Ve Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 40-45. kilometreleri arasında sati kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Yol durumu.

0: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
1: Saatimiz 8'i 20 dakika geçiyor sevgili dinleyiciler. Yol durumunun ayrıntılarını paylaştıktan sonra programımız şimdi Acem Aşıran şarkıyla devam edecek. Umut Akyürek sizlerle olacak. Bu şarkıyı Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın istemiş. Mutlu sabahlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz İyi dilekleri için. Kucak dolu sevgi selamlar demiş. Eksik olmayınız. Şarkıyı Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Yeni Gönülden Sesler Kurusu'na ve Çağdaş Sanat Derneği korolarına, şeflerine, koro arkadaşlarına, koristlere armağan ediyor. Ve ayrıca Çay Cuma'da bulunan arkadaşı Saffet Bire armağan ediyor. Rast geldim iki cane, biri al giymiş biri mavili adlı eseri

0: Armani diyorum demiş, armağan olsun. Coşkun Bakan da Antalya'dan selamlamış. Şarkıya ortak olmuş, armağan olsun. Enis Türk, İzmir Bergama Gökçe Yurt'tan günaydın demiş. Sıradaki esere ortak olmuş ve eşim Ayşen Hanım'a, oğlu Özgür, kızım Özgü, torunlarına armağan ediyor. Kalabalık bir liste, aile üyelerine armağan olsun. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz Enis Türk'e. Fatma Açan da Karadeniz Ereğli'den günaydın, gönül dolusu selamlar, sevgiler demiş. Sıradaki esere ortak olmak istemiş ve dostlarına, yakınlarına armağan ediyor. Akşen bir bakıyorum, Erdemir Musiki Derneği üyelerine de armağan ediyor. Armağan olsun, çalışmalarında kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Recep Kalkan da Afyon İsçehisar'dan aramıza katılmış, selamlamış. Ona ve sevdiklerine de armağan olsun diyoruz. Evet, Umut Akyürek söylüyor. Rast geldim iki cane, biri al demiş, biri mavili.
1: TRT Name.

0: Akdeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında ve Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgelerimize göre hava durumu şöyle: Marmara bölgesi, Bursa 29 derece, Çanakkale 31 derece, İstanbul 29 derece, Kırklareli 28 derece. Ege bölgesi, Afyonkarahisar 29 derece, Denizli 34 derece, İzmir 33 derece, Muğla 32 derece. Akdeniz, Adana 34 derece, Antalya yine 34 derece, Burdur 33 derece, Hatay 32 derece. İç Anadolu, Ankara 30 derece, Nevşehir yine 30 derece, Eskişehir 27 derece, Konya 31 derece. Batı Karadeniz, Bolu 25 derece, Düzce 26 derece, Kastamonu 29 derece, Zonguldak 24 derece. Orta ve Doğu Karadeniz, Amasya 33 derece, Rize ve Trabzon 28 derece, Samsun 29 derece. Doğu Anadolu bölgesi, Erzurum 29 derece, Kars 27 derece, Van 30 derece, Malatya 36 derece ve Güneydoğu Anadolu bölgesi, Diyarbakır 29 derece, Mardin 37 derece, Siirt 39 derece, Şanlıurfa 30 derece.
1: Hava durumu.

0: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
1: Saatimiz 8'e 28 dakika geçiyor sevgili dinleyiciler. Programımız Kürdi bir şarkıyla devam ediyor. Eserin bestesi Müberra Kevser Diyar'a, güftesi Fikret Dündar'a ait Necmettin Yıldırım'dan dinleyeceğiz efendim. Müberra Diyar merhaba demiş, selamlamış yayın ekibimizi. İstanbul'dan sevgili selamlar. Serin bir Temmuz sabahında Necmettin Yıldırım yorumuyla demiş. Mavi Deniz Gözlerini adlı şarkıyı armağan ederseniz sevinirim demiş. Canım arkadaşım Ayşem'e armağan olsun demiş. Hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Armağan ediyoruz. Müberra Diyar ve sevdiklerine. Evet. Necmettin Yıldırım söylüyor. Mavi Deniz Gözlerin.

Bekledim de gelmedin, sevdiğimi bilmedin. Nihavend şarkıyı Yesari Asım Arsoy eseriydi. Asuman Asım'dan dinledik sevgili dinleyiciler. Bu şarkıyı Ali Özyener Gaziantep'ten selamlamış bizi kadim dinleyicilerimizden. Bu şarkıyı istemiş ve bekledim de gelmedin, sevdiğimi bilmedim adlı eseri rica ediyorum demiş dostlarına ve TRT Name dinleyicilerine armağan etti dinleyicimiz. Osman Selçuk Altun da iyi yayınlar demiş. Selamlar sevgiler. Karamürsel'den selamlamış bizi. Esere ortak olmuş. Eşi Pınar Hanım'a ve TRT Name dinleyicilerine, sağlık çalışanlarına armağan etti. Teşekkürler demiş. Mutlu huzurlu günler diliyorum demiş dinleyicimiz. Bayram Gökçen de Fethiye'den selamlamış. Ona da armağan olsun. Hayati Kır günaydın, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar dilekleriyle aramıza katılmış. Ve Çorumlu hemşehrilerime armağan olsun demiş. Selamlamış bizi, teşekkür ediyoruz. Hayati Kır ve sevdiklerine, hemşehrilerine armağan olsun. Balıkesir'den de Mehmet Uçak yayın ekibini selamlamış. Bakıyorum, evet. TRT Name yayın ekibine merhaba demiş. Yayın ekibine ve sıradaki esere ortak olmak istemiş. Turgutlu'daki Ali Balcı abisi Doğan Çizmeci ve Emrah Sevilcan'a armağan etti. Mehmet Uçak da Balıkesir'den aramıza katılmıştı. Armağan olsun. Saatimiz 8.37. Şimdi Hüseyin'i bir eser var sırada. Eserin bestesi Şerif İçli'ye, güftesi Mehmet Akif Ersoy'a ait. Turgay Kızıltuğ yorumuyla dinleyeceğiz efendim. Servet Şahin günaydınlar demiş, Kuşadası'ndan selamlamış bizi. Ezel'den Aşinanım Ben adlı eseri istiyorum demiş dinleyicimiz Kuşadası'ndan. Bakıyorum, evet. Sağlıklı, mutlu ve namelerle dolu bir hafta sonu olsun şimdiden demiş. Armağan olsun dinleyicimize. Servet Şahin Kuşadası'ndan aramıza katılmıştı. Sevdiklerine de armağan olsun diyoruz. Evet, Turgay Kızıltuğ söylüyor. Ezelden aşinanım ben, ezelden hem zebanımsın.

Bir garip yolcuyum hayat yolunda. Yolunu kaybetmiş perişanım ben. Yıldırım Gürses şarkısıydı. İhsan Güvenç yorumuyla dinledik. Bu şarkıyı uçaktan Meral Özhan hanımefendi aramıza katılmış. Yayın ekibini selamlamış. Teşekkür ediyoruz. Bu şarkıyı istemişti. Bir Garip Yolcuyum Hayat Yolunda adlı eseri. Eşim Erol Bey'e, kendime ve TRT Nami dinleyicilerine armağan ediyorum demişti. Armağan olsun. Uşak'tan kucak dolusu selamlar demiş. Sevgiler, teşekkür ediyoruz. Doğan Çizmeci Turgutlu'dan günaydın demiş. Gönül dolusu selamlar. Ona da armağan ettik. Jale Özen Özdere'den günaydınlar. Keyifle dinliyorum demiş. Esere ortak olmuş. Sevdiklerine armağan etti. Fatma Ateşok Almanya'dan günaydınlar. Hayırlı günler. Sevgiler, selamlar demiş. Seçil Kanber bir diğer kadim dinleyicimiz. Aydın Çinle'den aramıza katılmış. İyi yayınlar dilekleriyle ona da armağan olsun. Bakıyorum. Zeki Harman da sıradaki şarkıyı ailesine ve TRT Nami dinleyicilerine armağan etti. Tekirdağ Şarköy'den Gökhan Sezer de günaydın, hayırlı sabahlar. O da şarkıya ortak olmuş. Babasına ve yakınlarına armağan etti dinleyicimiz. Gökhan Sezer'e ve sevdiklerine armağan olsun diyoruz. Saatimiz 8.47 sevgili dinleyiciler. Şimdi programımız çok güzel bir eserle devam edecek. Bakıyorum, bu şarkıyı isteyen dinleyicilerimiz de var. Belgin Erol Gündoğdu söyleyecek. Hicaz eseri, eserin bestesi Arif Sami Toker'e, güftesi Orhan Şaik Gökyay'a ait. Orhan Şencan günaydın demiş, Antalya'dan selamlamış. Çıksam şu dağların yücelerine adı şarkıyı rica ediyorum demiş. TRT Nami dinleyicilerine ve yayın ekibine armağan olsun demiş. Orhan Şencan ve sevdiklerine armağan ediyoruz. Evet, Belgin Erol Gündoğdu söylüyor. Çıksam şu dağların yücelerine.

Bestesi Şükrü Tunar'a ait. Uşak eseri Gökhan Sözen söyledi. Güller arasında seni bensiz gören olmuş. Bu şarkıyı Şevki Şahinoğlu Isparta'dan aramıza katılmıştı. Dostlarına, yakınlarına armağan etti. Programın yayın ekibini de ve TRT Name dostlarına da armağan olsun demiş. Şevki Şahinoğlu ve sevdiklerine de armağan olsun diyoruz. Gülşehir Nevşehir'den İhsan Özdoğan aramıza katılmış. Hayırlı günler demiş, ona da armağan ettik. İbrahim Kaçar, günaydın hayırlı sabahlar demiş, Eskişehir'den selamlamış. İlyas Aydın da Ormanbeyli Köyü Tokat'tan selamlar demiş. Radyo dostlarına armağan etmiş. Ve İhsan Demircioğlu da Ankara Yeni Mahalle'den selamlamış bizi. Ona da armağan olsun diyoruz. Gökhan Sezen'in seslendirdiği şarkı. Saatimiz 8.58 sevgili dinleyiciler. Sabah Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz Sabahın Namesi Muhayyer Kürdi eserle devam edecek. Gülşen Bakoğlu gelecek mikrofona. Eserin bestesi Seyfettin Sığmaz'ı güftesi Aşık Veysel'e ait. Durmuş Altuntaş, günaydın Hacı Bektaş Köşektaş köyünden selamlar sevgiler demiş. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Kendim Gurbet Elde Gönlüm Sırada adı eseri rica ediyorum demiş yayın ekibine ve TRT Name dinleyicilerine armağan olsun demiş. Durmuş Altuntaş, teşekkür ediyoruz. Gülşen Bakoğlu söylüyor. Kendim gurbet elde gönlüm sırada.

Bayati makamında eseri Kemal Caner'den dinledik. Eserin bestesi Fehmi Tokay'a, güftesi Rüştü Şard'a aitti. Benzemez sana kimse sana tavrına hayran olayım. Bu şarkıyı Adana'dan Selahattin Erzi istemiş. Sabahnamesine günaydınlar demiş. Her sabah Adana'dan zevkle dinliyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz. Benzemez sana tavrına hayran olayım, bakışından süzülen işvene kurban olayım. Adese'ye, eşime, Yıldız hanımefendiye, değerli yayın ekibine teşekkür ediyoruz. Başarılı yayınlar, iyi hafta sonları şimdiden demiş. İyi dilekleri için Selahattin Erzi'ye teşekkür ediyoruz. Armağan olsun. Adnan Yıldız da İstanbul Radyosu'na Ankara'dan merhaba demiş. Selamlamış, ona da armağan ettik. Seniha Cengiz Han, Samsun'dan günaydın, mutlu sabahlar demiş. Ortak olmuş esere. Eşi Mehmet Bey'e, çocuklarına ve Atakum Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşlarına armağan etti. TRT Nami dinleyicilerine armağan etti. Teşekkür ediyoruz. Yayın ekibini de ihmal etmemiş. Eksik olmayınız. Seniha Cengiz Han. İsmet Köklü de Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selamlar, sevgiler demiş. Şarkıya ortak olmuş. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Saatimiz 9'u 7 dakika geçiyor. Şimdi bir eseri, bestesi Zeki Müren'e ait bir eser var. Nihavend bir şarkı. Ayfer Öer söyleyecek. Ayfer Er'den dinleyeceğiz efendim. Selçuk Sümer, İstanbul'dan günaydın demiş. Yayın ekibini selamlamış. Teşekkür ediyoruz. Bir Demet Yasemen adlı şarkıyı kıymetli eşim Hülya Sümer'e armağan etmek istiyorum demiş. Armağan olsun Selçuk Sümer ve eşine. Evet. Ayfer Er söylüyor, bir Demet Yasemen aşkımın tek hatırası.

Bestesi Selahattin İnal'a, güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait Hüzzam eseri Ayşen Birgör'den dinledik. Sesimde şarkısı aşkın figan olup gidiyor. Hatay Antakya'dan Mehmet Andız selamlamış. Teşekkür ediyoruz iyi yayınlar dilekleri için de. Sesimde şarkısı aşkın figan olup gidiyor adlı eseri ailesine ve TRT Name dinleyicilerine armağan etti. Teşekkür ediyoruz iyi yayınlar direktörü için tekrar. İzmir Yeşilyurt'tan Ceyhan Bölükbaş aramıza katılmış. Günaydınlar demiş, kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Aynı şarkıyı istemiş. Dinlediğimiz Ayşen Birgör yorumuyla dinlediğimiz Sesimde şarkısı Aşkın Figan Olup Gidiyor adlı şarkıyı istemişti. Ona da armağan ettik. Salih Kurt da Manisa'dan günaydın, hayırlı sabahlar. Aramıza katılmış, ortak olmuş şarkıya, aileme, dostlarıma ve yayın ekibine armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten selamlar, sevgiler, günaydın. O da şarkıya ortak olmuş, eşi Meral Hanım'a, oğlu Ege'ye ve TRT Name dinleyicilerine armağan etti. Halil Ergin de Karabük Safranbolu'dan selamlamış bizi, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Halil Ergin ve sevdiklerine de armağan ettik. Saatimiz 9.17, programımız şimdi Acem Kürdi şarkıyla devam edecek. Muzaffer İlkar bestesi, Melihat Gülses söyleyecek. İbrahim Özdemir Bolvadin'den selamlamış yayın ekibini, teşekkür ediyoruz iyi dileklerle. Yollarda kalan gözlere yaşlar doluyor, gel adlı eseri armağan ederseniz sevinirim demiş. Kendisine ve yayın ekibine, TRT Name dostlarına armağan etti dinleyicimiz İbrahim Özdemir'e, teşekkür ediyoruz. Bolvadin'e de selamlar. Evet, Melihat Gülses söylüyor. Yollarda kalan gözlere yaşlar doluyor, gel.

Bestesi Yaşar Güvenir'e, güftesi yine Yaşar Güvenir'e ait. Hicaz eseri Mehmet Özkaya'dan dinledik, Çaresizim. Ankara Küçükesat'tan Oğuz Onur günaydın demiş, yayın ekibini selamlamış. Güzel bir gün diliyorum demiş, teşekkür ediyoruz. Bu şarkıyı özellikle istemişti. Kıymetli yakınlarına, dostlarına armağan etti ve aynı zamanda Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı İpekdereli Türk Müziği Topluluğu arkadaşlarıma, Samsun Atakum Türk Sanat Müziği Kuru arkadaşlarıma ve sevip de kavuşamayanlara armağan ediyorum demişti. Armağan olsun. Teşekkür ediyoruz. İyi dilekleri için dinleyicimize, Oğuz Onur'a. Adnan Önem, Aydın Karacasu'dan merhaba demiş. O da şarkıya ortak oldu. Armağan olsun. Zeki Özceylan günaydın. Günümüz aydın olsun demiş. Alanya'dan selamlamış ve şarkıya ortak olup ailesine armağan etti. Mustafa ile Aydemir de Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selamlar. Sıradaki şarkıya ortak olmuş ve dostlarına armağan etti. Saatimiz 9.29. Sabahın Namesi Nihavend bir eserle devam edecek. Nazan Sıvacı bestesi kendisine ait şarkıyı sizler için söyleyecek. Eserin güftesi Yusuf Aytimur'a ait. Bu şarkıyı Selda Karayiğit Edirne'den aramıza katılmış, iyi yayınlar demiş, mümkünse Nazan Sıvacı'dan Değersin Buna adlı eseri rica ediyorum demiş. Armağan olsun. Evet, Nazan Sıvacı'dan dinliyoruz. Değersin Buna.

Bestesi Semahat Özensesi güftesi Hüseyin Yurdabak'a ait Uşak eseri Nesrin Sipahi'nin o eşsiz yorumuyla dinledik. Her mevsim içimden gelir geçersin. Bu şarkıyı Hasip Uygun günaydın demiş. Manisa Salihli'den selamlamış. Bu şarkıyı özellikle istemiş. Her mevsim içimden gelir geçersin adlı eseri TRT Name dinleyicilerine ve yayın ekibine armağan ediyorum demiş. İyi yayınlar dedikleri için teşekkür ediyoruz Hasip Uygun'a. Şimdi sırada bir rast şarkı var. Eserin bestesi Teoman Alpay'a, güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na. Rast eser dedik. Bahadır Özüşen'den dinleyeceğiz bu şarkıyı. Ayla Seyhan günaydınlar demiş. TRT Name dinleyicilerini selamlamış. Güzel bir gün diliyorum demiş. Samsun Terme'den selamlamış bizi. Sevmekten kim usanır adlı eseri mümkünse rica ediyorum demiş. Armağan olsun. Ve bu şarkıyı Ayla Seyhan, Konya'daki arkadaşı Hatice Okur ve yazlı komşularına armağan ediyor ve ailesine de armağan ediyor Ayla Seyhan. Evet, Bahadır Özüşen'den dinliyoruz. Sevmekten kim usanır, tadına doyum olmaz.

tutmuş ıslak taşıma. Anlattım neler geldi dert.

Bestesi Bilge Özgen'e, güftesi Seyhan Girginer'e ait Hüseyin'i eseri Zeki Müren'in o eşsiz yorumuyla dinledik efendim. Bu şarkıyı Kayseri'den Mustafa Kına selamlamış bizi. Mustafa Kına kadim dinleyicilerimizden eksik olmasın, yalnız bırakmamış bizi yine. Zeki Müren'den Dilek Çeşmesi adlı şarkıyı rica ediyorum demiş. Ve mesai arkadaşlarına radyosu başında şu anda programı dinleyen TRTname dinleyicilerine armağan etti. Mustafa Kına, iyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Saatimiz 9.48, programımızın da yavaş yavaş sonuna yaklaştık. Şimdi Hicaz bir eserle Esma Başbuğ'u dinleyeceğiz. Eserin bestesi Saadettin Kaynağı, güftesi Hasan Lami Güray'a ait Hicaz eser dedik. Bu şarkıyı Hürmet Özdemir istemiş. Karabük'ten selamlar, sevgiler, günaydın demiş. Teşekkür ediyoruz. Ne boş yere yanmışım, eğer ben aldanmışım adlı şarkıyı istiyorum demiş. Ve bu şarkıyı Karabük Türk Sanat Müziği Korosu için rica ediyor dinleyicimiz. Kolaylıklar diliyoruz, çalışmalarında başarılar, iyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz, armağan olsun. Esma Başbuğ söylüyor, ne boş yere yanmışım, eğer ben aldanmışım.

Malatyalı Fahri Kayahan şarkısıydı. Gerdaniye makamında Müzeyyen Senar'dan, Türk sanat müziğinin büyük ismin, büyük sesinden dinledik. Şu dağları delmeli, kül edip elemeli bu şarkıyı. Ali Osman Yalkın Isparta'dan, Biricik oğlu Kaan Alp ve Düzce'deki dostu, kıymetli dostum demiş. Semih Buruş ve ailesine armağan etmek istiyorum demişti. Armağan olsun. Reyhan Baş Samsun'dan, Yasemin Yiğit de Adana'dan aramıza katılmıştı. Ailesine ve çocuklarına armağan etti. Ve İzmir'deki Sivas Görünlü arkadaşlarına da armağan etti. Yasemin Yiğit, armağan olsun. İyi yayınlar dilediği için teşekkür ediyoruz. Ve programımızın kapanış şarkısı, sevgili dinleyiciler, bakıyoruz. Bir segah eserle kapatacağız programımızı. Melda Kuyucu Kılıç söyleyecek. Erol Sayan şarkısı efendim. Bu şarkıyı da Ahmet Uzal İzmir Buca'dan selamlamış bizi. İyi yayınlar, kolay gelsin demiş ki yayınımızın da sonuna geldik. Eksik olmayınız. Ahmet Uzal çocuklarına ve torunlarına armağan etti. Teşekkür ediyoruz. Dinlemek için biz tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz sevgili dinleyicilerimiz. İstanbul'dan sunduğumuz Sabahın Namesi'nde sonuna geldik programımızın. Gaye Görkem Özçelik, Serdar Çıplak ve spikeriniz ben Muammer Demiröz. Huzurlarınızdan sevgi, saygı, hürmetle ayrılıyoruz. Güzel bir hafta sonu sizlerle olsun. Hoşça kalın, esen kalın. TRT'den.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Hatay'ın

Vatan'a katılışının 87. Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümleri iki kentte etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan birer mesaj yayımladı. Mesajında Hatay bugün de Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yükselişini sürdürmektedir dedi. Erdoğan, Erzurum Kongresi'ne ilişkinde aziz milletin istikbal hedefini ortaya koyduğu dönüm noktalarından biri ifadelerini kullandı. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını dün açıkladı. Para politikası kurulu politika faizini %37'de sabit bıraktı. Karar metninde jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği vurgulandı. İhtiyatlı ve sıkı duruş mesajı korundu. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri bugün yapılacak. Malul, vazife malulü, dul ve yetim aylıkları alanların farkları da hesaplara yatırılacak. Spor güvenliği değerlendirme toplantısı yeni sezon öncesinde İstanbul'da yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, stadyum güvenliğini artırmaya yönelik yeni uygulamaları açıkladı. Her stadyum ve takım için sabit müsabaka güvenlik amirlerinin görevlendirildiğini belirtti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Baksa, sporun toplumsal bir uzlaşı ve birleştirici güç alanı olması gerektiğine dikkat çekerek, sporda şiddet ve gerginliğin sadece emniyet tedbirleriyle çözülemeyeceğini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi deprem yardımlarına ilişkin verileri paylaştı. AFAD'a teşekkür etti. Bakan Çiftçi, ahbap çavuş meselelerinin rezaletlerinin ortaya saçılması resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha gösterdi dedi. Ahbap Derneği soruşturmasında aralarında Fatih Altaylı ve oyuncu Hazal Kaya'nın da bulunduğu 6 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. Daha önce de 5 ünlü soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı. Son olarak ifadeye giden Fatih Portakal, Ahbap Derneği'ne daha önce hiç bağış yapmadığını söyledi. Derneğe bu derece güven duyduğum için pişmanım dedi. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in cep telefonundaki yazışmalar deşifre oldu. Sonel'in aleyhine sosyal medya paylaşımı yapan bir kişiyi para karşılığı darp ettirdiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13'e yükseldi. Yeni Nesil suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 12 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 24'ü tutuklandı. Şüpheliler arasında kamu görevlileri de bulunuyor. İsrailli bir bakan beraberindeki yüzlerce fanatik Yahudi ile Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Küstah baskına Türkiye dahil 8 ülke ortak açıklamayla tepki göstererek en güçlü şekilde kınadı. İsrail'in Kudüs ve kutsal mekanlar üzerinde hiçbir egemenliği yoktur vurgusu yapıldı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'nin farklı noktalarına saldırdı, 4 Filistinli yaralandı. Soykırımcı İsrail'in Burek mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında Nur Camii tamamen yıkıldı. İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria da işgalci İsrail'in hedefindeydi. Doğu Kudüs'te bir genci yaralayan İsrail unsurları El Halil kentine de baskın düzenledi. ABD ordusu ardarda 13. gecede İran'a yönelik saldırı düzenlediklerini duyurdu. Birçok kente patlama sesleri duyuldu. İran, ABD saldırılarına Körfez'deki Amerikan üslerini hedef alarak karşılık verdi. ABD ile Suudi Arabistan arasında varılan nükleer anlaşma büyük yankı uyandırdı. Trump, anlaşmanın kongreden geçmesi için Suudi Arabistan'a İsrail'e normalleşme yani İbrahim anlaşmalarına katılma şartı koştu. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, anlaşmadan rahatsız olan İsrail'e güvence verme adına nükleer silah olmayacağı garanti altına alınacak dedi. Rusya-Ukrayna savaşında hem diplomasi masasında hem sahada gelişmeler yaşanıyor. ABD olumlu rol oynayabiliriz dedi. Zelenski'den sonbahara kadar üçlü görüşmeleri yapmalıyız açıklaması geldi. Cephe hattındaysa karşılıklı saldırılar sürdü. Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından Geçmiş Zaman Olur Ki programından sevgiler, saygılar. Bazen özlem dolu kalplerin yankısı, bazen İstanbul'un güzellikleri, bazen gönül kırgınlıkları, bazen Ege'nin, Karadeniz'in rüzgarı. Her şarkı bir hikaye, her hikaye bir insan. Bugün kendi hikayelerimizi yine şarkılarda dinleyeceğiz. Yepyeni bir programda tekrar sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz değerli dostlarımız. TRT Name'nin en nostaljik programı Geçmiş Zaman Olur Ki programında teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizleri yine keyifli bir yolculuğa çıkaracağız. Bugün programımızda Hicazkar makamında şarkılarla merhaba demek istiyoruz siz değerli dinleyicilerimize. Ankara Radyosu saz sanatçılarından dinleyeceğimiz Tamburi Cemil Bey'in peşevinin hemen ardından Ayla Büyükataman bizlerle birlikte olacak. Sanatçı sözlerini Nahit Hilmi Özeren'in kaleme aldığı Hicazkar makamındaki rakım El Kutlu bestesini seslendirecek. Bekledim fece kadar gelmedin. Ah işte güneş de doğdu. Gece mehtap seni, gökler seni, alem seni benden sordu.

Gözyaşı döktüreceksen sevme beni. Alaaddin Şensoy'un güftesi Salih Korkmaz imzalı Hicazkâr şarkısını Mediha Şen Sancakoğlu'ndan dinledik. Değerli Mediha Şen 1968 yılında ilk kez İstanbul Radyosu'nda Türk müziği severlere seslenmeye başlamış ve o günden bu yana dek birbirinden güzel şarkılarla yaptığı 45'lik ve uzun çalar plaklarla ve diğer albümleriyle Türk müziği severlere seslenmeye devam ediyor. Biz de sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz kendisine. Evet, birlikteliğimize Hicazkâr makamında şarkılarla devam ediyoruz sevgili musiki dostlarımız. Şimdi ise beste ve güftesi Alaaddin Yavaşça'ya ait bir şarkı var sırada. Hasan Eylen'in 2015 yılında yayınlanan Bir Gurbet Öyküsü albümünde seslendirmiş olduğu bir kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Sarı mimozamsın sen benim, hayal bahçesinde gül tenim.

2006 yılında yayınlanan İnce Saz albümünde Melahat Gülses'in seslendirmiş olduğu bir Neveser Kökteş şarkısına kulak verdik. Efendim, birlikteliğimize yine Hicazkar makamında şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi 2013 yılında değerli hocam Çiğdem Yarkın'ın seslendirmiş olduğu bir eserle sizlerle birlikteyiz. Bu çok sevilen şarkının bestesi Saadettin Kaynak, küftesi Vecdi Bingöl imzalı. Yüzün güllerden ince, sesin bülbülden tatlı.

Hafız Yaşar'ın Hicazkar şarkısını İlknur Elbilsin'den dinledik. Kıymetli dinleyicilerimiz, programımızın ikinci bölümüne ise Hicaz makamında şarkılarla devam edeceğiz. Bir Selahattin Pınar klasiğine kulak vereceğiz. Güftesi Mustafa Nafiz Irmak imzalı bu şarkıyı Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı Nazlı Kanaat'ten dinliyoruz. Gönül yarasından acı duyanlar, feleğin kahrına boyun eğermiş, kara bahtın cilyesine uyanlar, bir gün olur muradına erermiş.

İstanbul Radyosu'nun sevilen sanatçısı Filiz Şatıroğlu, beste ve güftesi Yesare Asım Arsoy'a ait bu güzel şarkıyla günümüzü renklendirdi. Efendim, şimdi ritmik yapısıyla ve sözleriyle yine kalplere dokunan bir esere kulak vereceğiz ve zaman tünelinde 2007 yılında bir mola vermiş olacağız bu şarkıyla. Ahmet Özsan'ın Yüzyılın Şarkıları isimli albümünde seslendirmiş olduğu bir kayıt da sizlere sunuyoruz. Saadettin Kaynağ'ın bu özel eserini. Güfte Vecdi Bingöl imzalı. Engin'de yavaş yavaş günün minesi soldu. Derdim bana arkadaş, bugün de akşam oldu.

Evet efendim, şimdi Türk musikimizin unutulmaz klasiklerinden birini dinleyeceğiz. Dede Efendi'nin güftesi Enderuni Vasıf'a ait şarkısını. Ancak bu şarkıyı yeni bir düzenlemeyle dinleyeceğiz. Samime Sanay'ın 2005 yılında yayınlanan Hoş Geldin Aşk albümünden bir düzenlemeyle sizlere sunacağız. Ey büyüten ev Eda, olmuşum müptela, aşıkım ben sana, iltifat et bana.

Zaman yolculuğumuz geçmişten yansımalarla devam ediyor. Ayşe Tuna'nın 97 yapımı Unutulmayan Şarkılar albümünden Hicaz Bir Türkiye kulak verdik. Mayada'dan Kalkan Kazlar. Şimdi Uğur Işık prodüktörlüğünde 2015 yılında yayınlanan Meydan albümünde Tuğçe Pala'nın seslendirmiş olduğu Bir Muhlis Sabahattin Ezgi şarkısı dinleyeceğiz. Çok yaşa sen Ayşe.

Çok sevilen Hicaz türküyü Remzi Oktar'dan dinledik. Ve şimdi yine Hicaz makamında bir şarkıyla devam edecek yolculuğumuz. Geçmişe uzanacağız değerli dostlar. Türk filmlerinin de unutulmaz şarkılarından birini Seçil Heper'den dinleyeceğiz. Sanatçının ilk kez 1974 yılında seslendirdiği, 2006 yılında yayınlanan En İyileriyle Seçil Heper albümünde de kendine yer bulan bir İrfan Özbakır şarkısı dinleyeceğiz. Güfte Ülkü Aker imzalı. Gülünce gözlerinin içi gülüyor, kendimi senden alamıyorum. Bilmem bakışların neler söylüyor, cesaretim yok ki soramıyorum.

0: TRT Name.
1: Sana bir buse vermedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Beni sevdiğini nereden bildin? Bir kere olsun söylemedin ki. Sevgi bir arzu, dalında çiçek. Ne vardı öyle bakıp geçecek? Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş, gir demedin ki.

bakıp geçeceğim. Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş

Değerli sanatçı Yaşar Özel, Saadettin Öktenay'ın sözleri Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait Hicaz eserini seslendirdi. Dinlediğimiz bu şarkıyı sanatçımız 70'li yılların başında seslendirmiş, 1976 yılında yayınlanan Yılın Sevilen 10 Şarkısı isimli uzun çalarda da bu eser yer almış. Bu minik bilginin ardından yolculuğumuz sürüyor değerli dostlarımız. Hüzzam makamındaki eserlere kulak vereceğiz ve geçmişe uzanacağız. Ayşegül Durukan bizlerle birlikte olacak. Sanatçının Gitti de Gelmeyiverdi isimli albümünden bir eser sunacağız sizlere. Güler Samuray'ın bestelemiş olduğu çok sevilen bir şarkı. Sen her gece düşün ki seni seven biri var. Şu yaşanan dünyada sana canın veren var. Lütuf senden gelmezse, gazaptense yeri var. Ellerini ver bana, yalnızlığıma yar.

Menekşe gözlerde hiç vefa yokmuş. Yalancı hepsi de hiç sefa yokmuş. 98 yapımı Altın Şarkılar albümünde Filiz Çatıroğlu tarafından seslendirilen bir Şekip Ayhan Özışık şarkısına kulak verdik. Efendim, Hüzzam makamının yakıcı nameleriyle Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi bir Metin Everest şarkısı dinleyeceğiz. Yüksel Uzel'in 1985 yılında yayınlanan Benden Bu Kadar albümünde seslendirmiş olduğu Güftesi İsmet Parmaksız

Hülya'yı Tüzam şarkının güftesi şöyle. Elinle derdiğin o çiçekleri kokladım her sabah elin diyerek. Bahçemizde öten bülbül sesini dinledim her zaman dilin diyerek.

Samime Sanay'la 1984 yılına uzandık ve sanatçının Beni Hatırla albümünde seslendirmiş olduğu bir Erdoğan Berker şarkısı dinledik. Hüzzam makamındaki bu sevilen eserin güftesi Mehmet Erbulan imzalıydı. Efendim, birlikteliğimizde şimdi biraz daha günümüze yaklaşıyoruz ve 2007 yılında yayınlanan Ahmet Özsan albümünden çok sevilen bir şarkıya kulak veriyoruz. Segah makamında bir Amir Ateş bestesi, güfte İlhan Behlül Pektaş imzalı. Ben seni unutmak için sevmedim. Gülmen ayrılık demekmiş, bilmedim. Bekledim sabah akşam yollarını. Ölmek istedim, bir türlü ölmedim.

Nusret Yılmaz beste ve güftesi Faruk Şahin'e ait Segah makamında ritmik bir şarkıyla bizlere seslendi. Evet, programımızın neredeyse ilk yarısını geride bıraktık. Şimdi ritmimizi düşürmüyoruz. Segah makamında bir Türk müziği klasiğini Yahya Geylan'dan dinliyoruz. Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin sevilen şarkısı. Seni her dem anıyorum, sözlerine kanıyorum.

Köle ait Seger şarkısıyla bizlere seslendi. Kendisini 2024 yılının başlarında ebediyete uğurlamıştık. Bu vesileyle İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı İsmail Olga'yı da rahmetle, sevgiyle anıyoruz efendim. Evet sevgili Name dostlarımız, biliyorsunuz Geçmiş Zaman Olur Ki programı gerek nostaljik şarkıların orijinal kayıtları gerek yeni düzenlemeleriyle sizleri harika bir müzik yolculuğuna çıkarıyor. Şimdi zaman tünelinde 1997 yılına gidiyoruz ve Ayşe Tunalı'nın Unutulmayan Şarkılar albümünde yer vermiş olduğu bir Fehmi Tokay şarkısı dinliyoruz. Bayati makamındaki eserin güftesi Rüştü Şardağ imzalı. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım. Bakışından süzülen işvene kurban olayım.

Ayşe Tuna'nın ardından yine 80'li 90'lı yıllara yapmış olduğu albümlerle damga vuran bir başka değerli sanatçımız Hülya Sözer bizlerle birlikteydi. Sanatçı Kanuni Halil Karatuman'ın güftesi Aşkın Tuna imzalı Bayati şarkısını seslendirdi. Sanma başka bir sevgiyle şu kalbimi avuturum. Bana aşkı tattıransın, seni nasıl unuturum. Efendim, unutamadığınız tüm sevgiler ve aşklar için paylaşmış olalım bu şarkıyı. Şimdi ise ritmimizi bir parça artıralım ve Uşak makamında bir Zeki Duygulu bestesinde Fatma Nurten Demirkol'a kulak verelim. Dereler çağlar oldu, gözlerim ağlar oldu.

Bana aşkı öğretensin, deli deli söyletensin, yüreğimden yaralayıp gece gündüz inetensin. Değerli sanatçımız Sami Aksu bizlerle birlikteydi. Cahit Deniz'in Hüseyin'i eserini seslendirdi. Ve bu güzel şarkıyla da bir yayının sonuna geldik. Bugün de Hicazkar makamından Hicaz'a, Hüzzam'dan Segah, Hüseyin'i ve Uşak makamına uzanan harika bir repertuarla sizlere seslendik. Her gün en sevdiğiniz şarkılarla gününüzü renklendirmeye devam ediyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm güzel dilekleri huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Muazzez Abacı'dan dinleyeceğimiz Gerdaniye makamındaki bir anonim türküyle baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.

Sevilen şarkılar eşliğinde sizleri müzik keyfine davet ediyoruz. Müzik keyfi her gün saat 15'te TRT Name'de.

0: TRT Name.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Özgür Özel yeni partinin kuruluş evrakını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özel'le birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni parti kurucular kuruluna katıldı. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri bugün itibarıyla yapılmaya başlandı. Malül, vazife malülü, dul ve yetim aylıkları alanlarının farkları da hesaplara yatırılıyor. Spor güvenliği değerlendirme toplantısı yeni sezon öncesinde İstanbul'da yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, stadyum güvenliğini artırmaya yönelik yeni uygulamaları açıkladı. Her stadyum ve takım için sabit müsabaka güvenlik amirlerinin görevlendirildiğini belirtti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Baksa, sporun toplumsal bir uzlaşı ve birleştirici güç alanı olması gerektiğine dikkat çekerek, sporda şiddet ve gerginliğin sadece emniyet tedbirleriyle çözülemeyeceğini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi deprem yardımlarına ilişkin verileri paylaştı, AFAD'a teşekkür etti. Bakan Çiftçi, ahbap çavuş meselelerinin rezaletlerinin ortaya saçılması resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha gösterdi dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6. yılına dair bir mesaj paylaştı. Mesajında 24 Temmuz 2020'de Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde 86 yıl aradan sonra ilk namazın eda edildiğini hatırlattı. Asırlık bir emanetin asli hüviyetine kavuştuğunu vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alımında yeni rekora imza attı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 21 Mayıs'tan bu yana 176 bin üreticiden 8 milyon 300 bin ton ürün alındığını duyurdu. Depo doluluk oranımız %65-70 seviyesinde. Son ürün gelene kadar alımlar sürecek dedi. Ahbap Derneği soruşturmasında aralarında Fatih Altaylı ve oyuncu Hazal Kaya'nın da bulunduğu 6 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. Daha önce de 5 ünlü soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı. Son olarak ifadeye giden Fatih Portakal, Ahbap Derneği'ne daha önce hiç bağış yapmadığını söyledi. "Derneğe bu derece güven duyduğum için pişmanım," dedi.

İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. Gülistan Doku soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in cep telefonundaki yazışmalar deşifre oldu. Sonel'in aleyhine sosyal medya paylaşımı yapan bir kişiyi para karşılığı darp ettirdiği ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 13'e yükseldi. İsrailli bir bakan beraberindeki yüzlerce fanatik Yahudi ile Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Küstah baskına Türkiye dahil 8 ülke ortak açıklamayla tepki göstererek en güçlü şekilde kınadı. İsrail'in Kudüs ve kutsal mekanlar üzerinde hiçbir egemenliği yoktur vurgusu yapıldı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'nin farklı noktalarına saldırdı, 4 Filistinli yaralandı. Soykırımcı İsrail'in Bureiç mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında Nur Camii tamamen yıkıldı. İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci İsrail'in hedefindeydi. İsrailli işgalcilerin açtığı ateş sonrası 4 Filistinli hayatını kaybetti. ABD ordusu ard arda 13. gecede İran'a yönelik saldırı düzenlediklerini duyurdu. Birçok kentte patlama sesleri duyuldu. İran, ABD saldırılarına Körfez'deki Amerikan üslerine hedef alarak karşılık verdi. ABD ile Suudi Arabistan arasında varılan nükleer anlaşma büyük yankı uyandırdı. Trump, anlaşmanın kongreden geçmesi için Suudi Arabistan'a İsrail'le normalleşme, yani İbrahim anlaşmalarına katılma şartı koştu. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, anlaşmadan rahatsız olan İsrail'e güvence verme adına nükleer silah olmayacağı garanti altına alınacak dedi. Haberleri dinlediniz.

0: CRC Name.
1: Hoşsa da.

0: Zirvedeki Şarkılar.
1: Merhaba değerli dinleyenler. TRT Name'ye Zirvedeki Şarkılara hoş geldiniz. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, mikrofonda ben Mehmet Çelikyay. Bu hafta yine her hafta olduğu gibi Türk sanat müziğinin en nadide eserleriyle, gönüllere dokunan melodilerle zirveye doğru bir yolculuk yapacağız. Her bir şarkı bir başka hatırayı canlandıracak, kimi zaman hüzünle dolup taşacak, kimi zamansa içimizi ısıtan bir sevda hikayesine kapılacağız. Eğer hazırsanız, Türk sanat müziğinin en güzel melodileri ruhunuza dokunmaya hazır. Hadi zirve yolculuğumuz başlasın.
2: TRT Name.

0: TRT Name.
1: Sana bir buse vermedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Beni sevdiğini nereden bilirim? Bir kere olsun söylemedin ki. Sevgi bir arzu, dalında çiçek. Ne vardı öyle bakıp geçecek? Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş, gir demedin ki.

Değerli dinleyenler, bu haftada zirvedeki şarkıların sonuna geldik. Siz değerli dinleyenlerimizin istekleriyle şekillenen bu müzikal serüvene eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Program yapımcısı Oğuz Unutulmaz, mikrofonda ben Mehmet Çelik Yay. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, müzikle kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yılı nedeniyle bir mesaj paylaştı. 86 yıllık icranın geride kaldığını belirtti. Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun ifadesini kullandı. Türkiye'nin bağımsızlık belgesi Lozan Barış Antlaşması 103 yıl önce bugün imzalandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın milletin kurtuluş iradesinin uluslararası hukuk ve diplomaside kuruluş iradesine dönüşmesinin nişanesi olduğunu söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli ise anlaşmayı tartışmaya açanları eleştirdi. Lozan Barış Antlaşması'nın milli hakikatlerden ve tarihi vesikalardan kopuk yorumlayanlar, Türkiye Cumhuriyeti'ni kundaklamaya azmeden sömürge bakiyeleridir, dedi. Özgür Özel, yeni partinin kuruluş evrakını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özel'le birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni parti kurucular kuruluna katıldı. Binlerce memur adayının heyecanla beklediği kamu personeli seçme sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabilecek. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkları bugün ödenmeye başladı. Malul, vazife malulü, dul ve yetim aylıkları alanların farkları da hesaplara yatırılıyor. Merkez Bankası Temmuz ayı sektörel enflasyon beklenti verilerini yayımladı. Hane halkının 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi geçen aya göre 1,19 puan düştü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, küresel belirsizliklerin arttığı konjonktürde finansal istikrarın korunmasının önemini vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alımında yeni bir rekora imza attı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı,

kadar alımlar sürecek dedi. Yalova-Armutlu yolu hizmete girdi. 6 tünelin yer aldığı projenin açılışını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yaptı. Uraloğlu, Türkiye'nin tünel uzunluğunun 24 yılda tam 17 kat arttığını açıkladı. Spor güvenliği değerlendirme toplantısı yeni sezon öncesinde İstanbul'da yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, her stadyum ve takım için sabit müsabaka güvenlik amirlerinin görevlendirildiğini belirtti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Baksa, sporun toplumsal bir uzlaşı ve birleştirici güç alanı olması gerektiğini, sporda şiddetin sadece emniyet tedbirleriyle çözülemeyeceğini söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi deprem yardımlarına ilişkin verileri paylaştı. AFAD'a teşekkür etti Bakan Çiftçi. Ahbap Çavuş meselelerinin rezaletlerinin ortaya saçılması resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha gösterdi dedi. Ahbap Derneği soruşturmasında aralarında Fatih Altaylı ve oyuncu Hazal Kaya'nın da bulunduğu 6 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. Daha önce de 5 ünlü soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı. Son olarak ifadeye giden Fatih Portakal, Ahbap Derneği'ne daha önce hiç bağış yapmadığını söyledi, derneğe bu derece güven duyduğum için pişmanım dedi. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu 20 şüpheli tutuklandı. İsrail'li bir bakan beraberindeki yüzlerce fanatik Yahudi ile Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Küstah baskına Türkiye dahil 8 ülke ortak açıklamayla tepki göstererek en güçlü şekilde kınadı. İsrail'in Kudüs ve kutsal mekanlar üzerinde hiçbir egemenliği yoktur vurgusu yapıldı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'nin farklı noktalarına saldırdığı 4 Filistinli yaralandı. Soykırımcı İsrail'in Bureyc mülteci kampına düzenlediği hava saldırılarında Nur Camii tamamen yıkıldı. İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci İsrail'in hedefindeydi. İsrail işgalcilerin açtığı ateş sonrası 4 Filistinli hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri ordusu ard arda 13. gecede İran'a saldırı düzenlediklerini duyurdu. Birçok kentte patlama sesi duyuldu. İran, ABD saldırılarına Körfez'deki Amerikan üslerini hedef alarak karşılık verdi. Haberleri dinlediniz.

0: Радио Наме.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz yeni bir Stüdyo Name programıyla efendim sizlerleyiz. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton meisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş ve mikrofon başında ben Murat Doğru yaklaşık bir saat boyunca Türk müziğinin en seçkin örnekleriyle karşınızda olacağız. Stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses ve saz sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Serhat Çiğiltepe, Ud'da Ömer Oytun, Klarnet'te Şükrü Kabacı, Kanun'da Vedat Erdem Koca, Ritim Saz'da Halil Uğur Kutlu ve koromuzu yöneten şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name'nin ilk bölümünde sizleri Kürdili Cazkar makamının zarif ve hüzünle bezeli dünyasıyla buluşturuyoruz. Derin duyguların ince bir estetikle harmanlandığı bu makamla çıkacağımız yolculukta dinleyicimiz ilk eser Vasilaki'nin Kürdili Cazkar Peşrevi. Ardından koromuz sizlere birbirine bağlı eserler sunacak. Efendim şimdi sizleri şefimiz İpek Dereli yönetiminde TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz.

0: TRT Name.
1: Şef İpek Dereli yönetimindeki koromuz sizlere Kürdili Cazkâr makamında birbirine bağlı eserler seslendirdi. Efendim değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name programı insan ruhunun en derin duygularını zarif bir ifadeyle dile getiren, hüzünle süzülen, nameleriyle dinleyeni adeta başka bir aleme taşıyan Hüzzam makamında şarkılarla devam ediyor. Sırada Şerif İçli'nin pek sevilen eserlerinden biri var. Sanatçımız Bahadır Özüşen söylüyor. Yine bir sızı var içimde akşam oldu diye. Gözüm acıyor, ağlarım hala bilmem niye.

Dün gece bir şuhun bezmine gittim. Nükteler söyleyip sitemler ettim. Handeler, işveler, meyler saçıldı. O şuhun elinde mest olup bittim. Klasik üslubu ve zarif eserleriyle musikimize derin izler bırakmış olan Yesari Asım Arsoy'un güftesi de kendisine ait Hüzzam şarkısını sanatçımız Didar Ali'ye koyuncu söylüyor.

musikimiz de unutulmaz bir yere sahip bestekar Selahattin Pınar'ın güftesi Mustafa Nafiz Irmak'a ait Hüzzam şarkısı var. Sanatçımız Özant Koç'tan dinleyeceğiz. Gecenin matemini aşkıma örtüp sarayım. Gittin artık, seni ben nerede bulup yalvarayım? Efendim, Ut Taksim'ini Ömer Oytun'dan dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent Stüdyosu'ndan sunduğumuz Stüdyo Name efendim birbirinden güzel şarkılarla devam ediyor. Sırada eserlerinde klasik üslubu modern bir yorumla buluşturarak geniş kitlelere ulaşan Avni Anıl'ın çok sevilen eserlerinden biri var. Güftesi Şahap Gürsel'e ait şarkıyı sanatçımız Ömer Faruk Güney sizin için söylüyor. Ayrılık ümitlerin ötesinde bir şehir. Ne bir kuş, ne bir haber, ne de bir selam gelir.

Kıymetli dinleyenler, Stüdyo Name TRT Ankara Radyosu'nda uzun yıllar hizmet vermiş çok kıymetli ut sanatçısı Selahattin Altınbaş'ın Türk musikisinin inceliklerini yansıtan özel eserlerinden biriyle devam ediyor. Güftesi Nesrin Aksoyer'e ait şarkıyı sanatçımız Nazlı Kanaat'ten dinliyoruz. Bir yangın sonrası şimdi yüreğim. Ne dumanım kalmış ne de küllerim.

Ne bekledim sevgiden, ne kaldı bak elimde. Bir hüzzam şarkı gibi adı kaldı dilimde. Yine Ankara Radyosu'nun çok değerli şeflerinden Ziya Taşkent'in çok sevilen hüzzam eserlerinden biriyle programımız devam ediyor. Güftesi Niyazi Sunguroğlu'na ait şarkıyı sanatçımız Deniz Macaroğlu söylüyor.

Kıymetli dinleyenler, sırada Türk musikisinin bir başka dev ismi Üstad Saadettin Kaynağ'ın Hüzzam şarkısı var. Sanatçımız Süleyman Saral'dan dinliyoruz. Gönlüm seher yeli gibi daldan dala essem diyor. Coşsam bahar seli gibi setler yıkıp geçsem diyor.

FM TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent stüdyosundan sunduğumuz Stüdyo Name programının maalesef son dakikalarına ulaştık. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton meisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve mikrofon başında ben Murat Doğru. Bir başka Stüdyo Name programında birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken sizleri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzla baş başa bırakıyoruz. Efendim hoşça kalın, TRT Name'de kalın.

0: CRC Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yılı sebebiyle bir mesaj paylaştı. 86 yıllık icranın geride kaldığını belirtti, Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun ifadesini kullandı. Türkiye'nin bağımsızlık belgesi Lozan Barış Antlaşması 103 yıl önce bugün imzalandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın milletin kurtuluş iradesinin uluslararası hukuk ve diplomaside kuruluş iradesine dönüşmesinin nişanesi olduğunu söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli ise anlaşmayı tartışmaya açanları eleştirdi. Lozan Barış Antlaşması'nı milli hakikatlerden ve tarihi vesikalardan kopuk yorumlayanlar, Türkiye Cumhuriyeti'ni kundaklamaya azmeden sömürge bakiyeleridir, dedi. Özgür Özel, yeni partinin kuruluş evrakını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti. Özel'le birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni parti kurucular kuruluna katıldı. Binlerce memur adayının heyecanla beklediği kamu personel seçme sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı akademi giriş sınavıyla öğretmenlik alan bilgisi testi pazar günü yapılacak. Yüz binlerce öğretmen adayının katılacağı sınav için bütün hazırlıklar tamamlandı. Yaklaşık 100 bin kişi sınav sürecinde görev alacak. Sonuçlar 26 Ağustos'ta duyurulacak. Üniversite adayları için sınav heyecanı yerini tercih heyecanına bıraktı. 29 Temmuz'da başlayacak tercih süreci 10 Ağustos'ta sona erecek. YÖK Başkanı Erol Özvar, yapay zeka, biyoteknoloji ve yeşil dönüşüm gibi çok sayıda yeni çalışma alanının ortaya çıktığını vurguladı. Adayların seçecekleri programın kendilerine değişen şartlara göre beceri kazandırıp kazandırmayacağına dikkat etmelerini istedi. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri bugün başladı. Malul, vazife malulü, dul ve yetim aylıkları alanların farkları da hesaplara yatırılıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi hububat alımında yeni rekora imza attı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 21 Mayıs'tan bu yana 176 bin üreticiden 8 milyon 300 bin ton ürün alındığını duyurdu. Depo doluluk oranımız %65-70 seviyesinde, son ürün gelene kadar alımlar sürecek, dedi. Yalova-Armutlu yolu hizmete girdi. 6 tünelin yer aldığı projenin açılışını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin tünel uzunluğunun 24 yılda tam 17 kat arttığını açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ahbap Derneği soruşturmasını devletle milletin arasına girmeye çalıştılar.

sözleriyle değerlendirdi. Onlar ekrandan devlet nerede diye sordu, biz cevabı sahada milletimizle çalışarak verdik dedi. Malatya'da konuşan bakan kurum, o sloganlar uçtu gitti ama 500 bin yuvamız dimdik ayakta ifadesini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi deprem yardımlarına ilişkin verileri paylaştı. AFAD'a teşekkür etti. Bakan Çiftçi, Ahbap Çavuş meselelerinin rezaletlerinin ortaya saçılması resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha gösterdi dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. İfadeye çağrılan 6 kişiden Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır'ın ifadeleri tamamlandı. Fatih Altaylı ise ifade vermek için adliyeye gitti. İsrail'li bir bakan beraberindeki yüzlerce fanatik Yahudi ile Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Küsah baskına Türkiye dahil 8 ülke ortak açıklamayla tepki göstererek en güçlü şekilde kınadı. İsrail'in Kudüs ve kutsal mekanlar üzerinde hiçbir egemenliği yoktur vurgusu yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu ardarda arda 13. gecede İran'a yönelik saldırı düzenlediklerini duyurdu. Birçok kentte patlama sesleri de duyuldu. İran, ABD saldırılarına Körfez'deki Amerikan üslerine hedef alarak karşılık verdi. Haberleri dinlediniz.

İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Hüseyini Faslı'nı dinleyeceksiniz. Yöneten Atilla Gündüz. Ara taksimini Neyle Ahmet Şahin yapacak.

0: Atilla Gündüz yönetiminde İstanbul Radyosu Karma Fasıl topluluğundan Hüseyin'i faslını dinlediniz. Ara taksimini Neyle Ahmet Şahin yaptı. Hoşçakalın sevgili dinleyiciler.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılışının 6. yılı sebebiyle bir mesaj paylaştı. 86 yıllık hicranın geride kaldığını belirtti. Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesi sonrası geri dönüşlerin olumlu olduğunu söyledi. Başta Trump olmak üzere tüm liderler bizimle mutluluklarını paylaştı, dedi. Türkiye'nin bağımsızlık belgesi Lozan Barış Antlaşması 103 yıl önce bugün imzalandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Lozan Barış Antlaşması'nın milletin kurtuluş iradesinin uluslararası hukuk ve diplomaside kuruluş iradesine dönüşmesinin nişanesi olduğunu söyledi. Özgür Özel yeni partinin kuruluş evrakını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi

Partisi'nden istifa etti. Özer'le birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni parti kurucular kuruluna katıldı. Günlerdir nefes aldırmayan bunaltıcı sıcaklar gidiyor, yerini serin ve yağışlı hava alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın 35 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışla birlikte sıcaklıklar da hissedilir derecede azalacak. Binlerce memur adayının heyecanla beklediği kamu personel seçme sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ile öğretmenlik alan bilgisi testi pazar günü yapılacak. Yüz binlerce öğretmen adayının katılacağı sınav için tüm hazırlıklar tamamlandı. Yaklaşık 100 bin görevli sınav sürecinde görev alacak. Sonuçlar 26 Ağustos'ta duyurulacak. Üniversite adayları için sınav heyecanı yerini tercih heyecanına bıraktı. 29 Temmuz'da başlayacak tercih süreci 10 Ağustos'ta sona erecek. YÖK Başkanı Erol Özvar, yapay zeka, biyoteknoloji ve yeşil dönüşüm gibi çok sayıda yeni çalışma alanlarının ortaya çıktığını hatırlattı. Adaylara değişen şartlara göre bir program seçmelerini tavsiye etti. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri bugün itibariyle yapılmaya başlandı. Malul, vazife malulü, dul ve yetim aylıkları alanların farkları da hesaplara yatırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tahsildaroğlu markalı beyaz peynir ürününde mikrobiyolojik uygunsuzluk tespit edildiğini açıkladı. Uygunsuz bulunan parti imha edilmek üzere piyasadan toplatıldı. Üreticiye idari para cezası uygulandı. Yalova Armutlu yolu hizmete girdi. 6 tünelin yer aldığı projenin açılışını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye'nin tünel uzunluğunun 24 yılda tam 17 kat arttığını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ahbap Derneği soruşturmasını devletle milletin arasına girmeye çalıştılar sözleriyle değerlendirdi. Onlar ekrandan devlet nerede diye sordu. Biz cevabı sahada milletimizle çalışarak verdik dedi. Malatya'da konuşan Bakan Kurum, o sloganlar uçtu gitti ama 500 bin yuvamız dimdik ayakta ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi deprem yardımlarına ilişkin verileri paylaştı. AFAD'a teşekkür etti. Bakan Çiftçi, Ahbap çavuş meselelerinin rezaletlerinin ortaya saçılması resmi kurumlarımızın güvenilirliğini bir kez daha gösterdi dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. İfadeye çağrılan 6 kişiden Hazal Kaya, Özlem Gürses ve Ruşen Çakır'ın ifadeleri tamamlandı. Fatih Altaylı ise ifade vermek için adliyeye gitti. İsrailli bir bakan beraberindeki yüzlerce fanatik Yahudi ile Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Küstah baskına Türkiye dahil 8 ülke ortak açıklamada

Tımarla tepki göstererek en güçlü şekilde kınadı. İsrail'in Kudüs ve kutsal mekanlar üzerinde hiçbir egemenliği yoktur vurgusu yapıldı. ABD ordusu ard arda 13. gecede İran'a yönelik saldırı düzenlediklerini duyurdu. Birçok kentte patlama sesleri duyuldu. İran, ABD saldırılarına Körfez'deki Amerikan üslerini hedef alarak karşılık verdi. Avrupa orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Fransa, İspanya ve İtalya'da binlerce hektar alan kül oldu. Alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerlerinde yaşayan binlerce kişi tahliye edildi. Haberleri dinlediniz.

İyi akşamlar değerli dinleyenler. Güzel İzmir'den gerçekleştirdiğimiz Akustik Name canlı yayınımızla sizleri selamlıyoruz. Bugün bize her hafta olduğu gibi kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, bas gitarda Olgun Kılıç, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda İsmet Çakmak eşlik ediyor.

0: edecek. Siz kıymetli dinleyenlerimiz için akustik nameyi Alparslan Kara İbrahimoğlu hazırladı. Tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu ve Emrah Yiğit. Saatleriniz 19'u gösterene kadar şahane şarkılar ve türkülerle sizlerle birlikte olacağız efendim. Emrahcığım nasılsın?
1: Teşekkür ederim Dilekciğim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Dinleyenlerimizle buluştuk. Evet. Yine yeniden mutluyuz. Evet. Bugün bir de dinleyenlerimizle ilerleyen dakikalarda sürprizimiz olacak.
1: Evet tabii efendim.
0: Sürpriz söylenmez efendim. Çok güzel bir Acem Kürdi şarkıyla programımızı başlattık. Bestesi ve güftesi Arif Sami Toker'e ait. Ve şimdi Emrah Yiğit Kürdi'li hicazkar bir şarkı seslendirecek sizler için. Bestesi Alaaddin Yavaşça, güftesi Baki Süha Ediboğlu'na ait bir şarkı. Ve diyecek ki, başka söz söylemem aşktan yana ben. Yaralı bir kuşum, battım kana ben.

0: Çok teşekkürler Emrahcığım. Ağzına yüleğine sağlık.
1: Ben teşekkür ederim İlekciğim.
0: Ne güzel bir şarkı. Yine öyle bir şarkı var. Ben de çok seviyorum. Dinleyenlerimiz de çok seviyor. Yine Kürdili Hicazkar makamında efendim. Bestesi Avni Anıl, güftesi Şahin Çandır'a ait. Ve diyecek ki sanatçımız, öyle dudak büküp hor gözle bakma. Bırak küçük dağlar yerinde dursun.

0: TRT Name.
1: İzmir'den gerçekleştirdiğimiz akustik name canlı yayınımız devam ediyor değerli dinleyenler. Emrah'cığım ağzına yüreğine sağlık.
2: Teşekkür ederim Dilek'cim, sağ olasın.
1: Ne güzel şarkılar bizi
2: duygulandırdın. Elimden geldiğince seslendirmeye çalıştım.
1: Ben de çok sevdiğim bir şarkıyı seslendirmeye çalışacağım. Dinleyenlerimiz biliyorlardır diye düşünüyorum.
2: Mutlaka,
1: aslında çok fazla bilinmeyen ama çok güzel bir şarkı, ama bilen bilir. Bir Teoman Alpay bestesi Nihavend makamında. Ve diyeceğiz ki efendim, fala inanmazdım ben onu görüp sevmeden, saçları açık kumral diyiverince birden.

0: Teşekkürler arkadaşlar, güzel eşliğiniz için.
1: Emrah'cığım, ağzına sağlık. Çok güzel
0: eskilere
1: bir eser.
0: Eskilere gittik.
1: Evet.
0: Güzel, keyifli bir eser.
1: Yüreğine sağlık.
0: Şimdi de çok keyifli bir tango seslendirmeye çalışacağım. Ben evet. de ilk defa seslendireceğim bu tangoyu. Umarım dinleyenlerimiz beğenir. Yine Nihavent makamında. Ve diyeceğiz ki efendim, sevdim bir genç kadını, ansam onun adını. Her şeyi beni ona bağlar, kalbim durmadan ağlar. Buyurun arkadaşlar.

0: Teşekkürler arkadaşlar.
1: Kim ağzına sağlık.
0: Sağ ol Emrah'cığım. Tangolar da ayrı bir güzel.
1: Evet.
0: Ayrı bir keyifli. Kesinlikle. Name dinleyicimiz de oldukça sever tangoları, biliyoruz efendim.
1: Ve eşlik eder.
0: Değil mi? Eşlik eder.
1: Tabii ki.
0: Efendim biliyorsunuz akustik namenin olmazsa olmazı bu kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarımdan dinleyeceğimiz bir saz eseri, bir şarkı. Acaba bugün bizler ve sizler için ne hazırladılar? Şimdi sıra sizde arkadaşlar. Buyurun.

0: TRT Name.
1: Akustik Name canlı yayınımız İzmir'den devam ediyor efendim. Alkışların en büyüğü bu muhteşem orkestraya gelsin değil mi?
2: Evet, yine her zamanki gibi muhteşemler.
1: Mest olduk ve icrası oldukça zor bir saz eseriydi.
2: Çok zor,
1: Göksel
2: evet.
1: Baktagir'in.
2: Evet.
1: Ama her eserde olduğu gibi layıkıyla seslen icra ettiler.
2: Ama onlar zor diye bir şey yok.
1: Değil bence. Mi? Evet, evet, evet. Bizim orkestramız için zor diye bir şey
2: evet.
1: yok.
2: Evet. Gönüllerine sağlık olsun.
1: Efendim, programımızın başında demiştik ki bugün sizlere bir sürprizimiz olacak. Şimdi Name dinleyicileri ve Akustik Name dinleyicileri bilirler, tanırlar. Çok kıymetli bir arkadaşımız var yanımızda. Kırmadı bizleri. Bugün ziyaretimize gelmişti. O kadar da güzel bir şarkısı var ki, kendi bestesi. Bugün sizler için, bizler için seslendirecek kim mi efendim? Doçent Doktor Mücahit Yalçın Öztüfekçi bugün bizimle birlikte. Nasılsın sevgili Yalçın?
3: İyiyim, iyiyim. Daha iyi olacağım. Her şey yolunda. Çok güzel.
1: Seni görmek çok güzel.
3: Sizle olmak zaten başlı başına bir şifa. Hakikaten bunu şu an tekrar deneyimliyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki TRT İzmir Radyosu var. Hakikaten şehre ışık saçan, dünyaya ışık saçan merkezler varsa o da bunlardan biri. Ya bir piyano soundunda ya bir kemanın en ince telinde şifaların gizli olduğunu insan bir kere de anlıyor.
1: Değil mi? Sen de iyi ki varsın. Bugün seni gördük. Çok mutlu olduk. Emrah'cığım.
2: Sevgili abicim, hoş geldin öncelikle.
3: Hoş bulduk.
2: İyi ki geldin. Provada dinledim o güzel sesini. Şimdi dinleyenlerimiz tabii ki dinleyecekler. Ve besteni de çok beğendim.
3: Bu beste nereden, nasıl şimdi Dilek ve sen deyince hani bir şarkı okur
1: evet.
3: musun programda? Yaptığım, konservatuvarda yaptığım ilk bestedir. Yani yapabildiğim ilk bestedir.
1: Aa, şahane.
3: Piyano çalışırken çıkmıştır. Evet. Tabii ki duygularla, anılarla, hikayelerle. Onları anlatırsak ayrı bir programa doğru.
1: Ve sen 8 enstrüman mı icra ediyordun?
3: Evet.
1: Evet. Evet. Öyle 8, de bir özelliği
3: tane.
1: Var.
3: 10 tane.
1: Caner diyor ki 10. Bugün dinleyenlerimiz Yalçın Öztüfekçi'nin o güzel sesinden piyano başında kendi bestesini dinleyecek. Sonra sohbet ederiz şarkı hakkında.
3: Tamam.
1: Evet, Yalçın Öztüfekçi sizlerle efendim.

0: Ağzına yüreğine sağlık. Duygulandırdın. Gözlerimiz dolu dolu oldu. Ne güzel bir şarkı.
1: Evet. Evet.
0: Yüreğine sağlık,
1: Çok
0: ruhuna
1: teşekkür
0: sağlık.
1: ederim. Çok sağ olun. Konuk ettiğiniz için ayrıca
0: Ne
1: çok
0: demek,
1: teşekkür
0: ne demek?
1: ederim.
2: Abi biz teşekkür ederiz.
1: İnşallah böyle sağlıkla
0: İnşallah.
1: hep birlikte yapacağımız daha nice müzikler olsun diye dua
0: İnşallah.
1: edelim, öyle olsun.
0: İnşallah.
2: İnşallah.
0: Şahaneydi değil mi Emrah?
2: Çok
0: Muhteşem
2: beğendim
0: bir
2: şarkı. O
0: şarkıydı.
2: kadar motifli ki.
0: Ve sesini
2: Ve
0: ne kadar
2: sözler çok
0: özlemişiz.
2: duygulu. Çok büyük bir duygu yaşanmış ki. Ve
0: Evet.
2: Yalçın abi de
1: Öyle oldu.
2: onu
1: Aynen.
2: işlemiş.
1: Noktası orada. Onun
2: Evet.
1: için derine giremiyorum çok.
2: Evet.
1: Tabii ki her şarkının bir hikayesi olmalı. Onun da fazlaca var hikayesi. Ondan sonra da hikayesiz bazı şarkılar çıkınca bakıyorsunuz çalıp söylemek istemiyor insan. Demek
0: Değil
1: ki
0: mi?
1: ruh yalan söylemiyor. Diyor ki bana hissettirmedin, çalma
0: Evet.
1: söyleme. Ama
2: Evet.
1: böyle şarkıları her zaman çalıp söylemek istiyor insan. Böyle hemen zaten Caner'e ben çalabilir miyim dedim. Bu
0: Çok memnun olduk.
1: eksik bir onu icrası ondan ya. Ben çaldım yani. O
2: Evet,
1: radyo başındakileri
0: yüreğine
1: söyle.
0: sağlık.
1: Caner böyle çalmıyor çünkü.
0: Şahane
1: 10
0: bir
1: katı
0: icraydı.
1: iyi çaldığı için. Üstada bırakıyorum piyanoyu. Çok
0: Çok
1: teşekkür ederim.
0: teşekkür ederiz.
2: Çok
0: Ruhuna
2: teşekkür
0: sağlık,
2: ederiz
0: ayağına
2: abi. Sağ ol.
1: sağlık. Ben
0: Çok
1: teşekkür
0: teşekkürler.
1: ederim Cüreksim, sağ ol.
0: Efendim, şimdi akustiknamede bir de Emrah'cığım değil mi? Türkülerimiz olmazsa olmaz oluyor.
2: Evet.
0: Bugün ben dinleyenlerimiz için iki tane türkü hazırladım. Birbirine bağlı seslendirmeye çalışacağım. İlk olarak Ahmet Sevinç'ten alınan Bolu Yarası'na ait bir türkü seslendirmeye çalışacağım. Beyaz giyme toz olur, siyah giyme söz olur bağlı olarak. Faruk Yılmaz'dan alınan Trakya Yöresi'ne ait bir türkü. Gidene bak gidene, gidip de dönmeyene güldaniyem diyeceğiz. Buyurun arkadaşlar.

0: Teşekkürler arkadaşlar.
1: Yetim gönlüne yüreğine sağlık.
0: Sağ ol Emrah'cığım. Türkülerimiz de ayrı bir güzel, ayrı bir duygulandırıyor.
1: Evet, Bulgaristan.
0: Değil mi? Neresi? Rumeli. Evet. Evet, ayrı ayrı güzel, ayrı ayrı duygulu. Şimdi yine evet. Öyle bir şarkı var. Kürdi makamında. Emrah Yiğit sizler için seslendirecek. Güftesi Ali Tekin Türe, bestesi Coşkun Sabah'a ait bir şarkı ve diyecek ki sanatçımız: baharı bekleyen kumrular gibi sen de beni bekle, sakın unutma.

0: Teşekkürler Emrahcığım.
1: Ağız eline sağlık. Sağ olasın.
0: Bizi böyle eskilere eskilere götürdün. Şimdi de bir Yeşilçam şarkısı var. Sanatçımız Emrah Yiğit seslendirecek efendim. Yine Kürdi makamında. Bestesi ve güftesi Şekip Ayhan Özışık'a ait ve diyecek ki: "Seni andım bu gece, kulakların çınlasın. Şimdi dargınız seninle. İnan sen herkesten başkasın."

0: başka hiç kimse bilmedi.
1: Teşekkürler Emrah'cığım. Ağzına yüreğine sağlık.
0: Biraz böyle duygulanmak istedim, duygulanalım istedim.
1: Değil mi? Şahane bir Yeşilçam şarkısıydı. Evet. Sen de çok güzel seslendirdin. Yüreğine sağlık.
0: Çok
1: saatlerimiz 18.57'yi gösteriyor efendim. Yine bir akustik namenin sonuna gelmişiz. Bugün bizlere kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emrarslan, bas gitarda Olgun Kılıç, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda İsmet Çakmak eşlik etti. Akustik nameyi sizler için Alparslan Kara İbrahimoğlu hazırladı. Tonmeisterimiz Burçin Aktükün. Mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu ve Emrah Yiğit. Haftaya aynı gün ve saatte sizlere buluşmak

İstanbul'dan merhabalar efendim. TRT Name'ye hoş geldiniz ve dolayısıyla akşamın sesine. TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanıyor. Bildiğiniz üzere programımız, saatlerimiz tam da 19'u geçerken sesimizi duymaya başlıyorsunuz. Ama aynı zamanda kalplerimiz yine TRT Name'de Türk sanat müziğinin eşsiz nameleriyle buluşuyor bu programda. Her akşam olduğu gibi yaklaşık 2 saat boyunca canlı yayında sizlerle olacağız. Siz de bizimle olursanız çok memnun oluruz efendim, hep olduğu gibi. Bu akşam akşamın sesini Oğuz Unutulmaz hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ufuk Muzaffer Ayıldız ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. Akşamın sesine bu güzel cuma akşamında Segah makamında eserlerle başlayacağız. İlk eserimiz bestesi Turhan Taşan, güftesi Pervin Şakar'a ait bir şarkı, Mehmet Özkaya yorumuyla dinleyeceksiniz. Kimse beni senin gibi sevmeyecek biliyorum. Umutlarım senle gitti, dönmeyecek biliyorum.

Ben seni unutmak için sevmedim. Segah makamında unutulmaz bir eserdi. Tuğçe Pala yorumuyla dinledik efendim. Bestesi Amir Ateş, güftesi İlhan Behlül Pektaş'a aitti bu şarkının. Şimdi yine unutulmaz eserlerden birini dinleyeceğiz. Bestesi Mustafa Seyran, güftesi Mehmet Erbulan'a ait bu eserinde Ahmet Özhan seslendirecek. Yalnız benim için bak yeşil yeşil.

Üzgünüm Leyla, Türk musikisinin abide eserlerinden biri efendim. Emel Say'ın yorumuyla dinledik. Saadettin Kaynağ'ın bestelediği, Vecdi Bingöl'ün güftesini yazdığı bir eserdi ve bu akşamın son Segah şarkısı oldu aynı zamanda. Akşamın sesi devam ediyor İstanbul'dan. Şimdi Hüzzam makamında eserler dinlemeye başlayacağız. Onlardan ilkini de bizlere Nesrin Sipahi seslendirecek. Bestesi Münir Nurettin Selçuk, güftesi Ümit Yaşar, Oğuzcan'a ait bu şarkının. Sevdiğim dünyalar kadar, gel dese bir gün, gel dese.

Bir Yusuf Nalkesen klasiği dinledik. Hüzzam makamında Cengiz Han Sönmez'den. Dargın ayrılmayalım diye koştum sana dün. Yine aynı makamdan devam ediyoruz. Sıradaki eserimizin bestesi Abdullah Yüce'ye, güftesi Hasan Bayri'ye ait. Zeki Müren seslendirecek. Bu ne sevgi ah, bu ne ızdırap.

Müjdam eserlerimiz Mediha Şen Sancakoğlu'nun seslendirdiği bu güzel türküyle sona erdi efendim. Deli gönlü bir dilbere bağladım. Saatlerimiz 19.35'i gösterirken akşamın sesinde şimdi Hicaz şarkılar dinleyeceğiz. Onlardan ilkini Alp Arslan seslendirecek. Beste Alaaddin Yavaşça Güfte, Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler sevilenlerden eser yok.

Gitmek mi zor, kalmak mı zor? Yusuf Nalkesen'e ait Hicaz eseri Nazan Sıvacı seslendirdi efendim. Hicaz şarkılarımız iki taneydi bu akşam. Bittiler ve şimdi Kürdili Hicazkar şarkılar başlıyor akşamın sesinde. Onlardan ilki, bestesi Selahattin Pınar, güftesi Rıza Polat Akkoyunlu'ya ait bir şarkı Muazzez Abacı'nın sesinden dinliyoruz. Yalancıdır hep aynalar, gir kalbime gör kendini.

Öyle bir sevgili buldum ki seni unutacağım dedi Yaşar Özel. Bu Kürdeli Cazkar makamındaki eser bestesi Muzaffer İlkar'a aitti. Güftesi ise Erol Sayan. Şimdi yine büyük unutulmaz bir eser dinleyeceğiz. Bestesi Münir Nurettin Selçuk'a ait olan Dizeler Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirinden. Güldehan Marmara seslendiriyor Endülüs'te Raks.

Başka söz söylemem aşktan yana ben. Umut Akyürek'ten dinledik. Kürdili Cazkar makamındaki bu eseri, bestesi Alaaddin Yavaşça, güftesi Baki Süha Ediboğlu'na aitti. Akşamın sesinde bu şarkıyla birlikte yeni saatimize de girmiş bulunuyoruz efendim. Saatimiz 8'i geçti. Şimdi İstanbul'dan canlı yayınımız ikinci saatimizde sürüyor. Kürdili Cazkar makamındaki eserler devam ediyor. Bestesi Turhan Taşan, güftesi Tunç Kemal'e ait eseri dinleyeceğiz. Şimdi Nusret'in, düzeltiyorum efendim, Nusret Yılmaz'dan. Felek vurmuş bir kere, ne söylesem bahane.

Kürdeli cazkar eserlere son noktayı da bir Zeki Müren klasiği ile koyduk. Benim Güzel Manolya. Celal Altınbaş seslendirdi efendim. Şimdi akşamın sesinde Muhayyer Kürdi makamında eserler başlıyor. Onlardan ilki Yıldırım Gürses'e ait bir şarkı. Sözler Mustafa Sevilen'in ve bestecisi seslendirecek. Mevsimler yas tutup çöller ağlasın.

Beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait Muhayyer Kürdi eseri dinledik Elif Güreşçi'den. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. Şimdi de Şekip Ayhan Özışık'a ait bir Muhayyer Kürdi eseri dinleyeceğiz Yahya Geylan'dan. Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı.

Tekrar bana dönsen yine beni sevsen. Mine Geçili yorumuyla dinledik. Yine bir Zeki Müren eseriydi efendim. Aynı zamanda bu akşamın son Muhayyer Kürdi şarkısıydı. Programımızda artık son yarım saate girmiş bulunuyoruz ve bu dakika itibariyle artık Nihavend eserler dinleyeceğiz. İlk Nihavend şarkımız Şekip Ayhan Özışık imzası taşıyor. Hasan Eylen seslendirecek. Ufacık tefeciktin, yemyeşil gözlerin vardı.

Gönüllerimiz bir, kulağınız bizde olsun. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada olsun. Hoş Sada programı haftanın her günü 12 haberlerinin hemen ardından TRT Name'de.

Rabbim yaratırken onu bir hayli özenmiş. Ayşen Birgör'den dinledik efendim. Bestesi Saadettin Kaynak, güftesi ise Nurettin Rüştü Bingöl'e ait Nihavend şarkıyı. Sırada Muzaffer Özpınar'ın bestesi, İlham Behlül Pektaş'ın sözleriyle Nihavend bir eser daha var. Nalan Altınörs'ten dinleyeceğiz. Başımda rüzgar gibi senin sevgindir esen.

Sarsam diyorum. Bestesi Turhan Taşan, güftesi Meryem Sevin'e ait bir eserdi efendim. Vedat Çetinkaya yorumuyla dinledik. Akşamın sesinde artık son şarkılarımız. Vedadan önce dinleyeceğimiz eseri Ahmet Özhan seslendirecek. Bestesi Avni Anıl, güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait. Biraz kül, biraz duman, o benim işte.

Ve efendim bu akşamın da sonuna geldik. Bu eserle birlikte 24 Temmuz Cuma akşamı birlikteydik. 2 saat boyunca canlı yayında nameden nameye bir yolculuk gerçekleştirdik. Bir müzik ziyafetiydi. Bizimle olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyoruz sevgili musiki severler. Bu akşam akşamın sesini Oğuz Unutulmaz hazırladı. Teknik yönetmenimiz Ufuk Muzaffer Ayyıldız'dı ve sunucunuz ben Tayfun Öçal. Veda eserimiz yine Nihavend makamında olacak ve yine bir Zeki Müren klasiği dinleyeceğiz efendim veda ederken. Ayfer Er gelecek mikrofona. Bir Demet Yasemen aşkımın tek hatırası. Yeniden görüşene dek nameyle kalın.

0: musiki sandığımız. Kıymetli dinleyenlerimiz, radyoları başında bizlere eşlik eden her bir dostumuzu gönül dolusu muhabbette selamlıyoruz efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam TRT Name'de musiki sandığımızda musikimizin ince ve derin aleminde bir hayalin peşine düşüyoruz. Musiki belki de en çok hayalde vücut bulur, duydukça uzaklaşan, uzaklaştıkça derinleşen bir alem gibi. Yapımda ve sunumda ben Dilek Yüzler.
1: Ben Murat Salim Tokaç.
0: Teknik yönetmenimiz Gülsen Kızlar bizimle birlikte.
1: Hayal dedik herhalde, değil mi?
0: Hayal dedik. Ne kadar çok eser bestelenmiş, yazılmış hayal üstüne.
1: Tabii hayatın içinde de hayal deyince malum insanın aklında bir anlamda gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin tasarladığı duygu olabilir, bir olay olabilir. Genelde yaşanmamış ya da bilinmedik. Aklıma geldi, hayali olmayanın gerçeği olmaz diye.
0: Evet. Hani
1: gerçekleşebilen hayaller var, bir de gerçekleşemeyecek türden olanlar vardır. Bazen o hayalin peşinden hayat boyu koşarsınız. Çünkü sizin idealinizdir. Kendinize bir hayat felsefesi çizmişsindir. Bazen de tamamen hayal alemi diyebileceğimiz parantez içinde bir yerden sonra tehlikeli, malum biliyorsunuz. Yani onu gerçek hayat gibi, hani sanal alem dedikleri şimdiki gençlerin, orada kendinize bir dünya kurup orada yaşamaya başlarsanız o gerçekten de kopuşluğu bir anlamda simgelemeye başlar. Oraya pek girmemek kaydıyla, hani gerçekle bağdaşacak türden olan hayallerimizle biz kendimizi bazen mutlu ederiz, bazen onun peşinden koşarız filan filan.
0: Evet hocam, zaman değiştikçe her şey değiştiği gibi, teknoloji geliştiği gibi tabii hayallerimiz de değişiyor, öyle değil mi?
1: Tabii, şartlara göre, zamana göre değişiyor. Ama evet, biz şimdi gidelim isterseniz Lale Devri'nin bir bestekarı ve şarkı formunun da ilk örnekleri, güzel örnekleri diyebileceğimiz, hı-hı, bir bestekarın. Aynı zamanda bu eserin de güftesi kendine ait büyük ihtimalle. Tamburi Mustafa Çavuş'a ait Hisar Buselik makamında bir şarkı. Düçeşmimden gitmez aşkın hayali, kıblem oldu bana dostun cemali diye başlayan sözleri kimin sesinden dinleyeceğiz efendim?
0: Zeki Müren'den dinleyelim. Buyurun.

0: Şimdiki eserimizde zaman akıp gitmiş, hatıralar taze kalmış, ancak bu durum huzur değil de küskünlük, vazgeçmişlik bırakmış ardında. Öyle bir eser ki herkesin çok beğendiği, sevdiği bir eser var hocam sırada.
1: Evet,
0: Nihayet
1: Nihavend
0: makamında.
1: makamında dediğiniz gibi bir şarkı Nahit Hilmi Özeren'e ait güftesi ve beste Osman Nihat Akın'a ait. Nesrin Sipahi'nin sesinden dinleyeceğiz. Ne demiş sözlerde? Biraz önce
0: Sizden
1: sizin
0: dinleyelim.
1: açıkladığınız gibi. Geçti hayal içinde bunca yıl bir gün gibi. En eski hatıralar daha henüz dün gibi. Neden gönül bu içli hayata küskün gibi, en eski hatıralar daha henüz dün gibi. Demek ki yaşanmışlığı bir anlamda hatırlamak istemediği, bazen de hayal gibi geçtiğini ve ama onlar artık hani artık hayalde kaldı diyor.
0: Hepimizin de mutlaka bu duyguyu yaşadığını düşünüyorum.
1: Mutlaka. Nesin Sipahi'nin sesinden.
2: Geçti.

0: Hisar Buselik dedik, Nihavend dedik. İsterseniz aşıklar makamına mı geçsek, ne dersiniz hocam?
1: Tabii Uşak makamının bir insana verdiği farklı duygular olduğunu ben zannediyorum. Çünkü o aşkı anlatan, belki bizi o hayal aleminde biraz önceki eserdeki gibi hem yaşadıklarımız, belki yaşayacaklarımız, yani yaşamadıklarımız üzerinden de bizim hayal kurmamıza sebep olabilecek. Aradan sözleri kaldırınca bazen enstrümantal olarak insanları daha özgürce düşünmeye de, duygulanmaya da sevk eden eserler diyoruz biz, biliyorsunuz. Saz eserlerine ya da enstrümantal eserlere. Onlardan bir tanesini sizinle isterseniz canlı örnekleyelim. Sizin violonseliniz eşliğinde ve ney ile birlikte Uşak makamındaki bestesinin Neyzen Aziz dediğine ait olan saz semaisini icra edelim.

0: Ne güzel bir eser, ne güzel bir icra oldu. Değil
1: Elinize
0: mi? Biz
1: sağlık,
0: de
1: gönlünüze sağlık.
0: kendimiz de çalarken.
1: Zaman zaman hissediyoruz biz de böyle.
0: Evet, mest
1: Dinleyenlerimiz.
0: olduk aslında Uşak makamının o güzel tınılarıyla.
1: Dinleyenlerimize de hediye
0: Gönlünüze
1: etmiş
0: sağlık.
1: olduk.
0: Evet, sırada yine çok farklı bir makam var. Çok da eser icra etmediğimiz aslında. Nadide bir makam olarak da nitelendirebiliriz. Nişaburek makamında.
1: Evet. Yani kullanıldığı zaman çok hoş. Çoğu zaman rast makamıyla melodik olarak karıştırılabileceğini söyleseler de kendine ait. Şimdi çok hani teknik ve nazariyat konuşmayalım burada dinleyenlerimizi sıkmamak adına. Ama kendini hakikaten usta elde. Yani hem bestekarı hem de icrakarının elinde ayrıcı ve nadide bir makam olduğunu ifade etmek noktasında zorlanmayız. Öyle bir makam ve o
0: Evet.
1: makamdan bir örnek olacak herhalde.
0: Evet, burada yine şair sevgilisine sesleniyor. Neredesin diye. Ama o kadar zarif, o kadar farklı bir şekilde dile getiriyor ki, ayrılık yarı ölmekmiş, o bir ateşten gömlekmiş. Ah o alevin bağrımda yeri. Ben böyle sensiz olurum deli. Neredesin ey sevgili diye sevgilisine sesleniyor. Hayalinde belki.
1: Evet.
0: Dinleyelim hocam birlikte.
1: Güfte Vecdi Bingöl'e ait beste Selahattin Pınar'a. Solist
0: Safiye Turgülerman. Dinleyelim buyurun.

0: Buyurun hocam. Az evvel sizinle kayıt dışı sohbetler ettik. Söylemek istediğiniz bir şeyler var sanırım.
1: Yo, öylesine aklımıza geliyor tabii konuşurken. Bazen notlarımızın dışına çıkıyoruz ister istemez. Şimdi hayal deyince biz tabii hep kelimeden yola çıkarak, doğal olarak, hani insanın kimliğinde veya hani ona çağrıştırdığı ne varsa diye. Ben de hayal dediğim zaman mesela bazen bir iz, doğru mu? Kelime olarak bir gölge ya da bugünkü literatürümüzde ya da konuşma dilimizde sanal dediğimiz arka arkaya düşündüren kelimeler bana çağrışım yapıyor. Onların içerisinde bir tanesi mesela gölge dediğimiz zaman sizin aslınız değil fakat hani sizin bir benzeriniz ya da başka bir şeyin gölgesi, herhangi bir eşya olabilir bu. Herhangi canlı bir varlığın gölgesi olabilir. Ama elinizi uzattığınız zaman ona aslında değecek gibisiniz. Şimdi de bizim son teknolojide hologram tekniği denilen, biliyorsunuz, orada bazı vefat etmiş ustalarımızın veya bilinen kişilerin aynen sahneye canlıymış gibi birebir ölçüsünde oturtturuyorlar ya da konuşturuyorlar kendi daha önceki konuşma tonundan ya da sesinden. Bunlar da bir hayal olmuyor mu neticede?
0: Tabii.
1: Ama bunlar yaşanmışlıkların bize tekrar geri dönüşünü ifade ediyor. Bu insanın doğasında var demek. Yani hayalin gerçekle bağdaşması noktasındaki bir takım duygular bizi hep yaşamaya sevk ediyor.
0: Aslında bu anlatmış olduğunuz konuyla ilgili hemen bir eser verelim isterseniz.
1: Son
0: Tam da
1: eserimiz mi olacak?
0: bağdaşıyor
1: Herhalde.
0: bahsettiğiniz konuyla. Ayşe Taş'tan dinleyeceğiz. Haleli gözlerin hayale döndü diyeceğiz. Süzen bir eser. Bimen Şen'e ait.
1: Evet.
0: Sanırım musiki sandığımızın da sonuna
1: Bugünkü.
0: geldik. Değil mi
1: Evet.
0: hocam? İsterseniz vedamızı da yapalım.
1: Buyurun efendim.
0: Efendim, musiki sandığımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hazırlayan ve sunanlar ben Dilek Yüzler.
1: Ben Murat Salim Tokaç.
0: Bugün teknik yönetmenimiz Gülsen Kızılerdi. Haftaya Cuma günü saat 22'de.
1: Yeni bir musiki sandığımız programında yine sizlerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Ankara Radyosu TRT Name stüdyolarından gerçekleştireceğimiz Tasavvuf Musikisi programına hepiniz hoş geldiniz. Programı sizlere Şayka Erdoğan hazırladı. Tonmeisterimiz Cihan Yurdakul ve ben Ömer Faruk Güney. Yaklaşık yarım saat boyunca tabii ki TRT Name farkıyla tasavvuf musikimizin birbirinden güzel eserleriyle sizlerle birlikte olacağız. Efendim bugün programımızda bizlere eşlik edecek birbirinden değerli saz üstadlarını sizlere tanıtmak istiyorum. Kanunda Vedat Erdem Koca, tam burada Eda Ersoy, Neyde Celalettin Biçer ve Ritim Saz.

Merve Mavi Tuna. Değerli dinleyiciler, ilk ilahiyle programa başlıyoruz. Makam Uşşak. İrfan meclisine erişebilsen, varıp anlar ile görüşebilsen, aşkın kervanına karışabilsen, yolda bırakmazlar, alırlar seni.

Programımızda Hazreti Mevlana'nın düşüncelerinden ve hayat felsefesinden, öğütlerinden, nasihatlerinden sizlere aktarmak istiyorum müsaadenizle. Hazreti Mevlana der ki, ey kardeş, sen Allah'ın emrine ve aziz peygamberimizin sünnetine uy da, ten Ebu Cehil'inden ve nefsani isteklerden kurtul. Nedamet ateşiyle dolu bir gönülle ve nemli gözlerle dua ve tevbe et. Zira çiçekler güneşli ve nemli yerlerde açar. Teni aşırı besleyip geliştirmeye bakma. Çünkü o sonunda toprağa verilecek bir kurbandır. Sen asıl gönlünü beslemeye bak. Yücelere gidecek ve şereflenecek olan budur. Yine Hazreti Mevlana der ki, ruha manevi gıdalar ver. Olgun düşünüş, ince anlayış ve ruhi gıdalar sun da gideceği yere güçlü, kuvvetli gitsin. Ey kardeş, bedenin kemik ve etten ibaret. Bu hayvanlarda da aynı. Fakat sen tefekkür ile hayat bulmalısın. Eğer tefekkürün gül ise sen gül bahçesindesin. Yani dünya cennetindesin. Tefekkürün diken ise külhan kütüğüsün. Öyle bir abdest al ki hiç bozulmasın der Hazreti Mevlana. Öyle bir namaz kıl ki hiç bitmesin. Aşığa 5 vakit namaz yetmez. 500 bin vakit ister aşık. Gerçek aşık vuslatın bitmesini hiç ister mi? İstemez tabii ki, değil mi kıymetli dinleyiciler? Efendim, tasavvuf musikisi programı Hazreti Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'e ait Segah makamı meşhur ilahiyle devam ediyor. Sema safa, cana şifa, ruha gıdadır.

Efendim eserden önce Segah makamı Taksimi ile gönüllerimizi ferahlatan Celalettin Biçer'e çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyiciler, Hazreti Mevlana der ki, ne kadar zengin olursan ol, ancak yiyebileceğin kadar yersin. Testiyi denize daldırsan, alabileceği kadar su alır, gerisi kalır. Nice balık vardır ki su içinde her şeyden eminken, boğazının hırsı yüzünden oltaya tutulmuştur. Hazreti Mevlana yine der ki, oğul, herkesin ölümü kendi rengindedir. İnsanı Allah'a kavuşturduğunu düşünmeden ölümden nefret edenlere, ona düşman olanlara ölüm korkunç bir düşman gibi görünür. Ölüme dost olanların karşısına da dost gibi çıkar ölüm. Hak dostu bir kişiye bende olmak, padişahların başlarına tac olmaktan iyidir, der Hazreti Mevlana. Kıymetli dinleyiciler, Tasavvuf Musikisi programı Hüseyini makamında bir ilahiyle devam ediyor. Güftesi Niyazi Mısri'ye, bestesi Özata Ayhan'a ait. Zat-ı Hak'ta mahrem-i irfan olan anlar bizi. İlmi sırda bahri bi payan olan anlar bizi.

Bir gün hafızların sultanı Hafız İshak, Hazreti Mevlana'nın yanına gelmişti. Mevlana büyük bir saygı gösterip ayağa kalkmıştı ve Hafız İshak'a üst köşeye oturmasını söylemişti. Mushaf'ı yani Kur'an-ı Kerim'i nasıl aziz tutmak, nasıl rahle ve kürsülerin üzerine koymak lazımsa, hafızları da o şekilde aziz tutmak ve üst köşeye oturtmak lazımdır. İçinde Kur'an'ın nuru bulunan bir gönlün cehennemin yüzünü görmesi uygun düşmez. Bir kağıt parçasına Kur'an yazılı olsa onu ateşe atmazlar. Ona hürmet gösterirler ve onda Kur'an yazılıdır derler. O halde bir kalpte bütün bir Kur'an bulunursa onu nasıl cehenneme atarlar buyurdu Hazreti Mevlana. Bu müjdenin minnettarlığı olmak üzere şehrin bütün hafızları Hazreti Mevlana'ya mürit olurlar. Ona intisap ederler. Kıymetli dinleyiciler, Tasavvuf Musakisi programı Hüzzam makamında güftesi Senai'ye, bestesi Ahmet Hatipoğlu'na ait güzel bir ilahiyle devam ediyor. Salik meratip kat eder, tekrarı hu, yahu ile.

Bir gün Hazreti Mevlana Şeyh Zelahattin Zerkubi'nin dükkanında oturmuştu. Dostlar da dükkanın çevresinde halka olmuş, ilahi bilgiler ve sırlarla meşgul oluyorlardı. Birdenbire ihtiyar bir adam göğsünü döverek, ağlayıp sızlayarak içeri girdi. Hazreti Mevlana'nın ayağına kapandı, hüngür hüngür ağlamaya başladı. 7 yaşında bir çocuğum var. Onu çaldılar, onu kaçırdılar. Kaç gündür ağlamaktan, aramaktan dermansız bir hale geldim. Ama yine onu bulamadım, dedi. Mevlana Hazretleri de büyük bir kızgınlıkla ve hiddetle, tuhaf şey, bütün varlıklar Allah'ı yitirmişler. Onu hiç aramıyor ve onun içinde bir istekte bulunmuyorlar. Ne göğüslerini ne de başlarını dövüyorlar. Sana ne oldu da göğsünü dövüyorsun? Senin gibi bir ihtiyar kendi çocukcağızının hasretiyle harap ve rüsva oluyor. Neden bir an Allah'ı aramıyor ve imdad istemiyorsun ki kaybolmuş Yusuf'unu Yakup gibi bulasın? Buyurmuşlardı Hazreti Mevlana. Çaresiz kalan ihtiyar derhal oracıkta tövbe etti ve göğsünü kapamaya başladı. Tam bu sırada da onun kaybolan çocuğunun bulunduğunu haber verdiler. Kıymetli dinleyiciler, Tasavvuf Musikisi programı sözleri Arif Nihat Asya'ya, bestesi Yıldırım Gürses'e ait Fetih Marşı ile devam ediyor. Yelkenler dikilecek, yelkenler biçilecek, dağlardan çektirilen kalyonlar çekilecek.

Kıymetli dinleyiciler, bugün de tasavvuf musikisi programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programı hazırlayan Şayka Erdoğan'a, tonmeisterimize ve birbirinden değerli saz üstadlarına çok çok teşekkür ediyoruz. Ve bir dahaki programda sizlerle birlikte olmak ümidiyle sağlıcakla ve esenlikle kalın diliyoruz. Allah'a emanet olun. Tasavvuf musikisi.

Sana gül gonca diyorlar, bana şeyda bülbül. Güle gülmek yaraşır, bülbüle feryat ey gül. Gam-ı ferdayı düşünme gel efendim gül. Güle gülmek yaraşır, bülbüle feryat ey gül. Nuri Halil Poyraz'ın Muhayyer makamındaki bestesine Ahmet Üstün'ün yorumuyla selamladık bu gece sizleri sevgili dinleyenlerimiz. Yıldızlar Altında programının yepyeni bir bölümüne daha böylece başlamış olduk. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum size her gece olduğu gibi. Bu gece Muhayyer ve Uşak makamında şarkılarla huzurlarınızda olacağız. Güftesi Hikmet Münir Evcioğlu'na, bestesi Melahat Pars'a ait muhayyer eser var sırada. Bestekarın kendi sesinden, Melahat Pars'tan dinliyoruz ikinci şarkımızı. Eşi yoktur, bana bir sevgili vermiş ki felek. Yüzü sümbül gibi, şen gözleri bal, ağzı çilek.

Yadımda o sevdalı yeşil didelerin var. Ölsem de unutmam seni, kalbimde yerin var. Şükrü Tunar'ın bu muhayyer eserini Perihan Boran'dan dinledik hep birlikte. Güftesi Seyhan Girginer'e, bestesi Ziya Taşkent'e ait muhayyer eseri de Mustafa Sağyaşar ve Pelin Uyanıker'den dinliyoruz. Bir gün sevdiğimi anlayacaksın. O zaman ellerin bomboş kalacak. Beni kaybedecek, ağlayacaksın. Gücüme gidiyor böyle yaşamak.

Titrer yüreğim her ne zaman yadıma gelsen, kan ağlar içim hatırın aşadıma gelsen. Supi Ziya Özbekkan'ın muhayyer eseriydi Gül Yazıcı'dan dinlediğimiz şarkı. Hacı Arif Bey'in muhayyer şarkısını da Ahmet Özhan'dan dinliyoruz şimdi. Ey ateşi gam, bağrımı yak, kanlı kebabet, viran olası hane-i kalbimi harap et.

İltimas etmeye yare varınız, kula kul oldum aman, kurtarınız. Güfte ve bestesi Hacı Arif Bey'e ait bu muhayyer eseri de Cengiz Han Sönmez'den dinledik hep birlikte. Güftesi Semih Mümtaz'a, bestesi Lemi Atlı'ya ait muhayyer eser var sırada. Dilek Türkan'dan dinliyoruz. Gezdim yürüdüm, dün gece hicranımı yendim. Ta fecre kadar balkonun altındaki bendim. Bir gün yaşamam ben seni görmezsem efendim. Ta fecre kadar balkonun altındaki bendim.

Müzeyyen Senar'dan dinleyeceğiz. Hikmet Mürebbiçoğlu'nun sözlerini yazdığı Şerif İçli'nin bir bestesi. Gözlerin hayran bakarmış görmeyip ısrarımı, bilmiyor avare gönlüm öldüren kalp ağrımı. İstemem, bir aşk yeter, ben şimdi buldum yarimi.

Kaldı ateşler içinde yine sevdalı serim. Nereden gördü seni kahrolası didelerim? Hanende Karabet'in Uşak makamındaki bu şarkısını Çiğdem Yarkın'dan dinledik hep birlikte. Sıradaki Uşak eser Refik Fersan'ın bir bestesi, Koray Safkan'dan dinliyoruz. Bekliyorum günlerdir, gelmiyorsun sen a güzel, hayalinle sevginle yalnız kaldım ben a güzel.

Gittin, bu gidiş bence ölümden de beterdi. Gönlüm geri dönmez o giden sevgili derdi. Mesut Kacaralp'in bu sözlerine Şerif İçli'nin Uşak makamındaki bestesini de Mustafa Erses'ten dinledik hep birlikte. Şimdi de Yıldırım Gürses'i dinleyeceğiz Şevki Bey'in Uşak makamındaki şarkısında. Eserin güftesi Mehmet Sadi Bey'e ait. Canım gibi sevdikçe seni gönlüm ey afet, göstermedin asla bana bir ruhi muhabbet. Bunca emeğim mahvü heba oldu nihayet. Sen sağ olasın sevdiceğim, ben de selamet.

Hastasın zannım, vefa mahzunusun. Söyle gönlüm, sen kimin meftunusun? Mehmet Hafit Bey'in güftesine Şevki Bey'in uşak şarkısıydı. Türkan Tokyay'dan dinledik bu eseri de. Yıldızlar Altında programımızın bu gecede böylece sonuna geldik sevgili dostlar. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi diliyorum. Son şarkımızı Nermin Demirçay'dan dinliyoruz. Hüseyin Çolak'ın sözlerini...

yazdığı Semahat Özdenses'in Uşak bestesi. Her mevsim içimden gelir geçersin. Sen vefasız yolcu, kalbim viran edersin. Merhaba demeden elveda dersin. Sen vefasız yolcu, kalbim viran edersin. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalınız.

0: TRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Güzel İzmir'den gerçekleştirdiğimiz Akustik Name canlı yayınımızla sizleri selamlıyoruz. Bugün bize her hafta olduğu gibi kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, bas gitarda Olgun Kılıç, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda İsmet Çakmak eşlik edecek. Siz kıymetli dinleyenlerimiz için Akustik Name'yi Alparslan Kara İbrahimoğlu hazırladı. Tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün, mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu ve Emrah Yiğit. Saatleriniz 19'u gösterene kadar şahane şarkılar ve türkülerle sizlerle birlikte olacağız efendim. Emrah'cığım nasılsın?
1: Teşekkür ederim Dilek'ciğim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, dinleyenlerimizle buluştuk. Evet. Yine yeniden mutluyuz. Evet. Bugün bir de dinleyenlerimizle ilerleyen dakikalarda sürprizimiz olacak.
1: Evet tabii efendim.
0: Sürpriz söylenmez efendim. Çok güzel bir Acem Kürdi şarkıyla programımızı başlattık. Bestesi ve güftesi Arif Sami Toker'e ait. Ve şimdi Emrah Yiğit Kürdili Hicazkar bir şarkı seslendirecek sizler için. Bestesi Alaaddin Yavaşça, güftesi Baki Süha Ediboğlu'na ait bir şarkı. Ve diyecek ki, başka söz söylemem aşktan yana ben. Yaralı bir kuşum, battım kana ben.

0: Çok teşekkürler Emrahcığım. Ağzına
1: Ben
0: yüreğine
1: teşekkür ederim
0: sağlık.
1: Dilekçim.
0: Ne güzel bir şarkı. Yine öyle bir şarkı var. Ben de çok seviyorum. Dinleyenlerimiz de çok seviyor. Yine Kürt dili Hicazkar makamında efendim. Bestesi Avni Anıl, güftesi Şahin Çandır'a ait. Ve diyecek ki sanatçımız: "Öyle dudak büküp hor gözle bakma. Bırak küçük dağlar yerinde dursun."

0: TRT Name.
1: İzmir'den gerçekleştirdiğimiz akustik name canlı yayınımız devam ediyor değerli dinleyenler. Emrah'cığım ağzına yüreğine sağlık.
2: Teşekkür ederim Dilek'cim, sağ olasın.
1: Ne güzel şarkılar.
2: Elimden geldiğince seslendirmeye çalıştım.
1: Ben de çok sevdiğim bir şarkıyı seslendirmeye çalışacağım. Dinleyenlerimiz biliyorlardır diye düşünüyorum.
2: Mutlaka,
1: aslında çok fazla bilinmeyen ama çok güzel bir şarkı, ama bilen bilir. Bir Teoman Alpay bestesi Nihavend makamında ve diyeceğiz ki efendim, fala inanmazdım ben onu görüp sevmeden, saçları açık kumral diyiverince birden.

0: Teşekkürler arkadaşlar, güzel eşliğiniz için.
1: Emrah'cığım, ağzına sağlık. Çok güzel
0: eskilere
1: bir eser.
0: Eskilere gittik.
1: Evet.
0: Güzel, keyifli bir eser.
1: Yüreğine sağlık.
0: Şimdi de çok keyifli bir tango seslendirmeye çalışacağım. Ben evet. de ilk defa seslendireceğim bu tangoyu. Umarım dinleyenlerimiz beğenir. Yine Nihavend makamında. Ve diyeceğiz ki efendim, sevdim bir genç kadını, ansam onun adını. Her şey beni ona bağlar, kalbim durmadan ağlar. Buyurun arkadaşlar.

0: Teşekkürler arkadaşlar.
1: Dilek'cim ağzına sağlık.
0: Sağ ol Emrah'cığım. Tangolar da ayrı bir güzel.
1: Evet.
0: Ayrı bir keyifli. Kesinlikle. Name dinleyicimiz de oldukça sever tangoları biliyoruz efendim.
1: Ve eşlik eder.
0: Değil mi? Eşlik eder.
1: Tabii ki.
0: Efendim biliyorsunuz akustik namenin olmazsa olmazı bu kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarımdan dinleyeceğimiz bir saz eseri, bir şarkı. Acaba bugün bizler ve sizler için ne hazırladılar? Şimdi sıra sizde arkadaşlar. Buyurun.

0: TRT Name.
1: Akustik Name canlı yayınımız İzmir'den devam ediyor efendim. Alkışların en büyüğü bu muhteşem orkestraya gelsin değil mi?
2: Evet, yine her zamanki gibi muhteşemler.
1: Mest olduk ve icrası oldukça zor bir saz eseri
2: Göksel
1: evet. Baktagir'in.
2: Evet.
1: Ama her eserde olduğu gibi layıkıyla
2: ama
1: sesler
2: onlar
1: icra
2: için zor diye bir şey yok.
1: Değil bence. Mi? Evet, evet, evet. Bizim orkestramız için zor diye bir şey
2: evet.
1: yok.
2: Evet. Gönüllerine sağlık olsun.
1: Efendim, programımızın başında demiştik ki bugün sizlere bir sürprizimiz olacak. Şimdi name dinleyicileri ve akustik name dinleyicileri bilirler, tanırlar. Çok kıymetli bir arkadaşımız var yanımızda. Kırmadı bizleri. Bugün ziyaretimize gelmişti. O kadar da güzel bir şarkısı var ki, kendi bestesi. Bugün sizler için, bizler için seslendirecek kim mi efendim? Doçent Doktor Mücahit Yalçın Öztüfekçi bugün bizimle birlikte. Nasılsın sevgili Yalçın?
3: İyiyim, iyiyim. Daha iyi olacağım. Her şey yolunda. Çok güzel.
1: Seni görmek çok güzel.
3: Sizle olmak zaten başlı başına bir şifa. Hakikaten bunu şu an tekrar deneyimliyoruz. İyi ki varsınız. İyi ki TRT İzmir Radyosu var. Hakikaten şehre ışık saçan, dünyaya ışık saçan merkezler varsa o da bunlardan biri. Ya bir piyano soundunda ya bir kemanın en ince telinde şifaların gizli olduğunu insan bir kere de anlıyor.
1: Değil mi? Sen de iyi ki varsın. Bugün seni gördük. Çok mutlu olduk. Emrah'cığım.
2: Sevgili abicim, hoş geldin önce.
3: Hoş bulduk.
2: İyi ki geldin. Provada dinledim o güzel sesini. Şimdi dinleyenlerimiz tabii ki dinleyecekler. Ve besteni de çok beğendim.
3: Bu beste nereden, nasıl şimdi Dilek ve sen deyince hani bir şarkı okur
1: evet.
3: musun
1: evet.
3: programda? Yaptığım, konservatuvarda yaptığım ilk bestedir. Yani yapabildiğim ilk bestedir.
1: Aa, şahane.
3: Piyano çalışırken çıkmıştır.
2: Evet.
3: Tabii ki duygularla, anılarla, hikayelerle onları anlatırsak ayrı bir programa doğru.
1: Besten 8 enstrüman mı icra ediyordun? Çalabiliyordun.
3: Evet.
1: Evet. Evet. Öyle 8, de bir özelliği var.
3: 10 tane.
1: Caner diyor ki 10. Bugün dinleyenlerimiz Yalçın Öztüfekçi'nin o güzel sesinden piyano başında kendi bestesini dinleyecek. Sonra sohbet ederiz şarkı hakkında. Evet. Yalçın Öztüfekçi sizlerle efendim.

0: Ağzına yüreğine sağlık. Duygulandırdın. Gözlerimiz dolu dolu oldu. Ne güzel bir şarkı.
1: Evet. Evet.
0: Yüreğine sağlık, ruhuna
1: Çok teşekkür
0: sağlık.
1: ederim. Çok sağ olun. Konuk ettiğiniz için ayrıca
0: Ne
1: çok
0: demek,
1: teşekkür
0: ne demek?
1: ederim.
2: Abi biz teşekkür ederiz.
1: İnşallah böyle sağlıkla
0: İnşallah.
1: hep birlikte yapacağımız daha nice müzikler olsun diye dua
0: İnşallah.
1: edelim, öyle olsun.
0: İnşallah.
2: İnşallah.
0: Şahaneydi değil mi Emrah?
2: Çok
0: Muhteşem
2: beğendim
0: bir
2: şarkı, o
0: şarkıydı.
2: kadar.

0: motifli ki.
1: Ve sesini
0: ve
1: ne kadar
0: sözler
1: özlemişiz.
0: Çok duygulu. Çok büyük bir duygu yaşanmış ki.
1: Evet.
0: Ve Yalçın abi de
2: öyle oldu. Aynen.
0: İstemiş.
2: Noktası orada.
0: Evet.
2: Onun için derine giremiyorum çok.
0: Evet.
2: Tabii ki her şarkının bir hikayesi olmalı. Onun da fazlaca var hikayesi. Ondan sonra da hikayesiz bazı şarkılar çıkınca bakıyorsunuz çalıp söylemek istemiyor insan. Demek
1: değil
2: ki
1: mi?
2: Ruh yalan söylemiyor. Diyor ki bana hissettirmedin, çalma
1: evet.
2: söyleme.
1: Evet.
2: Ama böyle şarkıları her zaman çalıp söylemek istiyor insan. Böyle hemen zaten Caner'e ben çalabilir miyim dedim. Bu
1: çok memnun olduk.
2: Eksik bir onu icrası ondan ya. Ben çaldım yani. O radyo başındakileri.
1: Yüreğine sağlık.
2: Caner böyle çalmıyor çünkü.
1: Şahane bir icra.

0: Teşekkürler arkadaşlar.
1: Yetim gönlüne yüreğine sağlık.
0: Sağ ol Emrah'cığım. Türkülerimiz ayrı bir güzel, ayrı bir duygulandırıyor.
1: Evet, Bulgaristan.
0: Değil mi? Neresi? Rumeli, evet. Evet. Ayrı ayrı güzel, ayrı ayrı duygulu. Şimdi yine evet. Öyle bir şarkı var. Kürdi makamında. Emrah Yiğit sizler için seslendirecek. Güftesi Ali Tekin Türe, bestesi Coşkun Sabah'a ait bir şarkı ve diyecek ki sanatçımız, baharı bekleyen kumrular gibi sen de beni bekle, sakın unutma.

0: Teşekkürler Emrahcığım.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık.
1: Sağ olasın.
0: Bizi böyle eskilere eskilere götürdün. Şimdi de bir Yeşilçam şarkısı var. Sanatçımız Emrah Yiğit seslendirecek efendim. Yine Kürdi makamında. Bestesi ve güftesi Şekip Ayhan Özışık'a ait ve diyecek ki: "Seni andım bu gece, kulakların çınlasın. Şimdi dargınız seninle. İnan sen herkesten başkasın."

0: Teşekkürler Emrah'cığım.
1: Ben
0: Ağzına yüreğine
1: teşekkür ederim.
0: sağlık.
1: Biraz böyle duygulanmak istedim, duygulanalım istedim.
0: Değil mi? Şahane bir Yeşilçam şarkısıydı.
1: Evet.
0: Sen de çok güzel seslendirdin. Yüreğine sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Saatlerimiz
1: ederim.
0: 18.57'yi gösteriyor efendim. Yine bir akustik namenin sonuna gelmişiz. Bugün bizlere kemanda Onur Soysal, kanunda Ali Emre Arslan, bas gitarda Olgun Kılıç, piyanoda Caner Aral ve ritim sazda İsmet Çakmak eşlik etti. Akustik nameyi sizler için Alparslan Kara İbrahimoğlu hazırladı. Tonmeisterimiz Burçin Aktükün. Mikrofon başında ben Dilek Özkan Emiroğlu ve Emrah Yiğit. Haftaya aynı gün ve saatte sizlerle buluşmayı diliyoruz efendim. Ve şahane bir şarkıyla, bir Acem Kürdi şarkıyla akustik nameyi bitiriyoruz. Hoşça kalın.

TRT Name İstanbul stüdyolarından geçmiş zaman olur ki programından sevgiler, saygılar. Bazen özlem dolu kalplerin yankısı, bazen İstanbul'un güzellikleri, bazen gönül kırgınlıkları, bazen Ege'nin, Karadeniz'in rüzgarı. Her şarkı bir hikaye, her hikaye bir insan. Bugün kendi hikayelerimizi yine şarkılarda dinleyeceğiz. Yepyeni bir programda tekrar sizlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz değerli dostlarımız. TRT Name'nin en nostaljik programı Geçmiş Zaman Olur Ki programında teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizleri yine keyifli bir yolculuğa çıkaracağız. Bugün programımızda Hicazkar makamında şarkılarla merhaba demek istiyoruz siz değerli dinleyicilerimize. Ankara Radyosu saz sanatçılarından dinleyeceğimiz Tamburi Cemil Bey'in peşevinin hemen ardından Ayla Büyükataman bizlerle birlikte olacak. Sanatçı sözlerini Nahit Hilmi Özeren'in kaleme aldığı Hicazkar makamındaki rakım El Kutlu bestesini seslendirecek. Bekledim fece kadar gelmedin. Ah işte güneş de doğdu. Gece mehtap seni, gökler seni, alem seni benden sordu.

Gözyaşı döktüreceksen sevme beni. Alaaddin Şensoy'un Güftesi Salih Korkmaz imzalı Hicazkâr şarkısını Medyaşen Sancakoğlu'ndan dinledik. Değerli Medyaşen 1968 yılında ilk kez İstanbul Radyosu'nda Türk müziği severlere seslenmeye başlamış ve o günden bu yana dek birbirinden güzel şarkılarla yaptığı 45'lik ve uzun çalar plaklarla ve diğer albümleriyle Türk müziği severlere seslenmeye devam ediyor. Biz de sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz kendisine. Evet, birlikteliğimize Hicazkâr makamında şarkılarla devam ediyoruz sevgili musiki dostlarımız. Şimdi ise beste ve güftesi Alaaddin Yavaşça'ya ait bir şarkı var sırada. Hasan Eylen'in 2015 yılında yayınlanan Bir Gurbet Öyküsü albümünde seslendirmiş olduğu bir kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Sarı mimozamsın sen benim, hayal bahçesinde gül tenim.

2006 yılında yayınlanan İnce Saz albümünde Melahat Gülses'in seslendirmiş olduğu bir Neveser Kökteş şarkısına kulak verdik. Efendim, birlikteliğimize yine Hicazkar makamında şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi 2013 yılında değerli hocam Çiğdem Yarkın'ın seslendirmiş olduğu bir eserle sizlerle birlikteyiz. Bu çok sevilen şarkının bestesi Saadettin Kaynak, küftesi Vecdi Bingöl imzalı. Yüzün güllerden ince, sesin bülbülden tatlı.

Hafız Yaşar'ın Hicazkar şarkısını İlknur Elbilsin'den dinledik. Kıymetli dinleyicilerimiz, programımızın ikinci bölümüne ise Hicaz makamında şarkılarla devam edeceğiz. Bir Selahattin Pınar klasiğine kulak vereceğiz. Güftesi Mustafa Nafiz Irmak imzalı bu şarkıyı Ankara Radyosu'nun değerli sanatçısı Nazlı Kanaat'ten dinliyoruz. Gönül yarasından acı duyanlar, feleğin kahrına boyun eğermiş, kara bahtın cillesine uyanlar, bir gün olur muradına erermiş.

İstanbul Radyosu'nun sevilen sanatçısı Filiz Şatıroğlu, beste ve güftesi Yesare Asım Arsoy'a ait bu güzel şarkıyla günümüzü renklendirdi. Efendim, şimdi ritmik yapısıyla ve sözleriyle yine kalplere dokunan bir esere kulak vereceğiz ve zaman tünelinde 2007 yılında bir mola vermiş olacağız bu şarkıyla. Ahmet Özsan'ın Yüzyılın Şarkıları isimli albümünde seslendirmiş olduğu bir kayıt da sizlere sunuyoruz. Saadettin Kaynağ'ın bu özel eserini. Güfte Vecdi Bingöl imzalı. Engin'de yavaş yavaş günün minesi soldu. Derdim bana arkadaş, bugün de akşam oldu.

Sözleri Mustafa Sevilen tarafından kaleme alınan bir Yıldırım Gürses şarkısında sevgili Cengiz Han Sönmez'e kulak verdik. Evet efendim, şimdi Türk musikimizin unutulmaz klasiklerinden birini dinleyeceğiz. Dede Efendi'nin Güftesi Enderuni Vasıf'a ait şarkısını. Ancak bu şarkıyı yeni bir düzenlemeyle dinleyeceğiz. Samime Sanay'ın 2005 yılında yayınlanan Hoş Geldin Aşk albümünden bir düzenlemeyle sizlere sunacağız. Ey büyüten ev Eda, olmuşum müptela, aşıkım ben sana, iltifat et bana.

Zaman yolculuğumuz geçmişten yansımalarla devam ediyor. Ayşe Tuna'nın 97 yapımı Unutulmayan Şarkılar albümünden Hicaz Bir Türkiye'ye kulak verdik. Mayada'dan Kalkan Kazlar. Şimdi Uğur Işık prodüktörlüğünde 2015 yılında yayınlanan Meydan albümünde Tuğçe Pala'nın seslendirmiş olduğu Bir Muhlis Sabahattin Ezgi şarkısı dinleyeceğiz. Çok yaşa sen Ayşe.

Çok sevilen Hicaz türküyü Remzi Oktar'dan dinledik. Ve şimdi yine Hicaz makamında bir şarkıyla devam edecek yolculuğumuz. Geçmişe uzanacağız değerli dostlar. Türk filmlerinin de unutulmaz şarkılarından birini Seçil Heper'den dinleyeceğiz. Sanatçının ilk kez 1974 yılında seslendirdiği, 2006 yılında yayınlanan En İyileriyle Seçil Heper albümünde de kendine yer bulan bir İrfan Özbakır şarkısı dinleyeceğiz. Güfte Ülkü Aker imzalı. Gülünce gözlerinin içi gülüyor, kendimi senden alamıyorum. Bilmem bakışların neler söylüyor, cesaretim yok ki soramıyorum.

0: SRT Name.
1: Sana bir buse vermedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Beni sevdiğini nereden bildin? Bir kere olsun söylemedin ki. Sevgi bir arzu, dalında çiçek. Ne vardı öyle bakıp geçecek? Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş, gir demedin ki.

bakıp geçeceğim. Sana gönlümün kapısı açık. Gel yavaş yavaş gir.

ait Hicaz eserini seslendirdi. Dinlediğimiz bu şarkıyı sanatçımız 70'li yılların başında seslendirmiş, 1976 yılında yayınlanan Yılın Sevilen 10 Şarkısı isimli uzun çalarda da bu eser yer almış. Bu minik bilginin ardından yolculuğumuz sürüyor değerli dostlarımız.

Birlikte olacak sanatçının Gitti de Gelmeyi Verdi isimli albümünden bir eser sunacağız sizlere. Güler Samuray'ın bestelemiş olduğu çok sevilen bir şarkı. Sen her gece düşün ki seni seven biri var. Şu yaşanan dünyada sana canın veren var. Lütuf senden gelmezse, gazap dense yeri var. Ellerini ver bana, yalnızlığıma yar.

Menekşe gözlerde hiç vefa yokmuş. Yalancı hepsi de hiç sefa yokmuş. 98 yapımı Altın Şarkılar albümünde Filiz Çatıroğlu tarafından seslendirilen bir Şekip Ayhan Özışık şarkısına kulak verdik. Efendim, Hüzzam makamının yakıcı nameleriyle Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi bir Metin Everest şarkısı dinleyeceğiz. Yüksel Uzel'in 1985 yılında yayınlanan Benden Bu Kadar albümünde seslendirmiş olduğu güftesi İsmet Parmaksız'a ait Hüzzam şarkının güftesi şöyle: Elinle derdiğin o çiçekleri kokladım her sabah elin diyerek, bahçemizde öten bülbül sesini dinledim her zaman dilin diyerek.

Samime Sanay'la 1984 yılına uzandık ve sanatçının Beni Hatırla albümünde seslendirmiş olduğu bir Erdoğan Berker şarkısı dinledik. Hüzzam makamındaki bu sevilen eserin güftesi Mehmet Erbulan imzalıydı. Efendim, birlikteliğimizde şimdi biraz daha günümüze yaklaşıyoruz ve 2007 yılında yayınlanan Ahmet Özsan albümünden çok sevilen bir şarkıya kulak veriyoruz. Segah makamında bir Amir Ateş bestesi, güfte İlhan Behlül Pektaş imzalı. Ben seni unutmak için sevmedim, gülmen ayrılık demekmiş bilmedim. Bekledim sabah akşam yollarını, ölmek istedim bir türlü ölmedim.

Nusret Yılmaz, beste ve güftesi Faruk Şahin'e ait Segah makamında ritmik bir şarkıyla bizlere seslendi. Evet, programımızın neredeyse ilk yarısını geride bıraktık. Şimdi ritmimizi düşürmüyoruz. Segah makamında bir Türk müziği klasiğini Yahya Geylan'dan dinliyoruz. Udi Mısırlı İbrahim Efendi'nin sevilen şarkısı. Seni her dem anıyorum, sözlerine kanıyorum.

Kıymetli sanatçı İsmail Olgay, Saadettin Kaynağ'ın güftesi Vecdi Bingöl'e ait Segah şarkısıyla bizlere seslendi. Kendisini 2024 yılının başlarında ebediyete uğurlamıştık. Bu vesileyle İzmir Radyosu'nun değerli sanatçısı İsmail Olgay'ı da rahmetle, sevgiyle anıyoruz efendim. Evet sevgili name dostlarımız, biliyorsunuz Geçmiş Zaman Olur Ki programı gerek nostaljik şarkıların orijinal kayıtları gerek yeni düzenlemeleriyle sizlere harika bir müzik yolculuğuna çıkarıyor. Şimdi zaman tünelinde 1997 yılına gidiyoruz ve Ayşe Tunalı'nın Unutulmayan Şarkılar albümünde yer vermiş olduğu bir Fehmi Tokay şarkısı dinliyoruz. Bayati makamındaki eserin güftesi Rüştü Şardağ imzalı. Benzemez kimse sana, tavrına hayran olayım. Bakışından süzülen işvene kurban olayım.

Ayşe Tunalı'nın ardından yine 80'li 90'lı yıllara yapmış olduğu albümlerle damga vuran bir başka değerli sanatçımız Hülya Sözer bizlerle birlikteydi. Sanatçı Kanuni Halil Karatuman'ın Güftesi Aşkın Tuna imzalı Bayati şarkısını seslendirdi. Sanma başka bir sevgiyle şu kalbimi avuturum. Bana aşkı tattıransın, seni nasıl unuturum? Efendim, unutamadığınız tüm sevgiler ve aşklar için paylaşmış olalım bu şarkıyı. Şimdi ise ritmimizi bir parça artıralım ve Uşak makamında bir Zeki Duygulu bestesinde Fatma Nurten Demirkol'a kulak verelim. Dereler çağlar oldu, gözlerim ağlar oldu.

Bana aşkı öğretensin, deli deli söyletensin. Yüreğimden yaralayıp gece gündüz inletensin. Değerli sanatçımız Sami Aksu bizlerle birlikteydi. Cahit Deniz'in Hüseyin'i eserini seslendirdi. Ve bu güzel şarkıyla da bir yayının sonuna geldik. Bugün de Hicazkar makamından Hicaz'a, Hüzzam'dan Segah, Hüseyin'i ve Uşak makamına uzanan harika bir repertuarla sizlere seslendik. Her gün en sevdiğiniz şarkılarla gününüzü renklendirmeye devam ediyoruz. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm güzel dilekleri huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Muazzez Abacı'dan dinleyeceğimiz Gerdaniye makamındaki bir anonim türküyle baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.